Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün, bir güldürsün.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Beni bilen herkese and olsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

0: teşekkürler.
1: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye.

Mustafa'm dökülür seher yerinde. Görüşmek mümkün mü günün birinde? Hayal oldum, serap oldum, sır oldum. Kim ne bilsin?

alev aldı. Gitmek çözüm mü sanki? Hasretin bende kaldı. Gitmek çözüm.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cuma Ali Aras imzasıyla.
2: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
3: Gül İnşaat reklamları sondu.
0: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.

0: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
3: Çarşamba Pire Fabriki, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 13 59.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça.

0: 84-84.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551-656-4683. Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
3: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Şurası bir gerçek ki ilk günden beri sürecin başarısı için dua edenler, çaba gösterenler olduğu gibi bundan rahatsız olanlar da var. Süreç bugüne kadar kendi doğal güçlükleriyle bunlara rağmen de ilerledi. Biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz dedi. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen eğitim kurumları yönetici yetiştirme programı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği ilk derste başladı. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği tarafından yapılan açıklamada yüz binlerce satır koddan oluşan algoritmik yapının yüksek kapasiteli sunucular üzerinde aktif hale getirildiği belirtildi. Yeni altyapının yayın kuruluşlarının dijital dünyadaki görünürlüğünü artıracağı ifade edildi. RATEM'in çalışmasının yalnızca teknik bir yenilik olmadığı, aynı zamanda yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların dijital alanda daha güçlü hale gelmesini amaçlayan kapsamlı bir dönüşüm modeli olduğu vurgulandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbari çalışması sonucu iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. Şüpheliler casusluk suçundan tutuklandı. İçişleri Bakanlığı 64 il merkezde düzenlenen siber suç operasyonlarında 1021 şüphelinin yakalandığını, 319'unun tutuklandığını açıkladı. Galatasaray Süper Lig'de 26. Şampiyonluk Kupası'nı Rams Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı. Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig Playoff 2. tur revanşında dün deplasmanda Erzurum FK ile karşılaşan Spy Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleşti. Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor bahis soruşturması kapsamında futbolcuları Abdülsamet Burak'ın takipsizlik kararı aldığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Yerlerden düşürenlerden bulamazsın ben gibi çevrenden.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır. Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 790 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
3: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
4: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taşıma, İlk Adım Samsun, Instagram, Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Fito.
1: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
0: Doğal ortamıyla şelale, et, mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Şurası bir gerçek ki ilk günden beri sürecin başarısı için dua edenler, çaba gösterenler olduğu gibi bundan rahatsız olanlar da var. Süreç bugüne kadar kendi doğal güçlükleriyle bunlara rağmen de ilerledi. Biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz dedi. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen eğitim kurumları yönetici yetiştirme programı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği ilk derste başladı. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği tarafından yapılan açıklamada yüz binlerce satır koddan oluşan algoritmik yapının yüksek kapasiteli sunucular üzerinde aktif hale getirildiği belirtildi. Yeni altyapının yayın kuruluşlarının dijital dünyadaki görünürlüğünü artıracağı ifade edildi. RATEM'in çalışmasının yalnızca teknik bir yenilik olmadığı, aynı zamanda yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların dijital alanda daha güçlü hale gelmesini amaçlayan kapsamlı bir dönüşüm modeli olduğu vurgulandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbari çalışması sonucu iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. Şüpheliler casusluk suçundan tutuklandı. İçişleri Bakanlığı 64 il merkezde düzenlenen siber suç operasyonlarında 1021 şüphelinin yakalandığını, 319'unun tutuklandığını açıkladı. Galatasaray Süper Lig'de 26. Şampiyonluk Kupası'nı Rams Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı. Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig Playoff 2. tur revanşında dün deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşan Spy Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleşti. Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor bahis soruşturması kapsamında futbolcuları Abdülsamet Buran'ın takipsizlik kararı aldığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Kıza Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi. Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
5: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana bir bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi Kutlukent Bulvarı numara 149 Taksim 11 Tekkeköy Samsun.
6: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon...

0: Rock FM 105. Duyguların frekansı.
1: Kalsam yerimde, gitsem ya uzak mı? Sevsem sonum var, bu acı bana mı yar?

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 9523.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
3: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

sonu yoktu, bir gün ayrılacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var. Hataların çalmıştık.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Şurası bir gerçek ki ilk günden beri sürecin başarısı için dua edenler, çaba gösterenler olduğu gibi bundan rahatsız olanlar da var. Süreç bugüne kadar kendi doğal güçlükleriyle bunlara rağmen de ilerledi. Biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz dedi. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği ilk derste başladı. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği tarafından yapılan açıklamada yüz binlerce satır koddan oluşan algoritmik yapının yüksek kapasiteli sunucular üzerinde aktif hale getirildiği belirtildi. Yeni altyapının yayın kuruluşlarının dijital dünyadaki görünürlüğünü artıracağı ifade edildi. RATEM'in çalışmasının yalnızca teknik bir yenilik olmadığı, aynı zamanda yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların dijital alanda daha güçlü hale gelmesini amaçlayan kapsamlı bir dönüşüm modeli olduğu vurgulandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbari çalışması sonucu iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. Şüpheliler casusluk suçundan tutuklandı. İçişleri Bakanlığı 64 il merkezde düzenlenen siber suç operasyonlarında 1021 şüphelinin yakalandığını, 319'unun tutuklandığını açıkladı. Galatasaray Süper Lig'de 26. Şampiyonluk Kupası'nı Rams Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı. Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig Playoff 2. tur revanşında dün deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşan Spy Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleşti. Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor bahis soruşturması kapsamında futbolcuları Abdülsamet Buran'ın takipsizlik kararı aldığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumam. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana bir bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
5: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi, aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Şurası bir gerçek ki ilk günden beri sürecin başarısı için dua edenler, çaba gösterenler olduğu gibi bundan rahatsız olanlar da var. Süreç bugüne kadar kendi doğal güçlükleriyle bunlara rağmen de ilerledi. Biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz dedi. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen eğitim kurumları yönetici yetiştirme programı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği ilk derste başladı. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği tarafından yapılan açıklamada yüz binlerce satır koddan oluşan algoritmik yapının yüksek kapasiteli sunucular üzerinde aktif hale getirildiği belirtildi. Yeni altyapının yayın kuruluşlarının dijital dünyadaki görünürlüğünü artıracağı ifade edildi. RATEM'in çalışmasının yalnızca teknik bir yenilik olmadığı, aynı zamanda yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların dijital alanda daha güçlü hale gelmesini amaçlayan kapsamlı bir dönüşüm modeli olduğu vurgulandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbari çalışması sonucu iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. Şüpheliler casusluk suçundan tutuklandı. İçişleri Bakanlığı 64 il merkezde düzenlenen siber suç operasyonlarında 1021 şüphelinin yakalandığını, 319'unun tutuklandığını açıkladı. Galatasaray Süper Lig'de 26. Şampiyonluk Kupası'nı Rams Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı. Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig Playoff 2. tur revanşında dün deplasmanda Erciyes-Çorum FK ile karşılaşan Spy Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleşti. Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor bahis soruşturması kapsamında futbolcuları Abdülsamet Burak'ın takipsizlik kararı aldığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

baksaydım. Hangi taraftayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar. Sanki sağır oldular.

0: Suçlu kim? Bulamadım. Suçlu kim? Suçluyu bulamadım.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442 Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.

sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı, küsmedim olmadı.

0: Akdeniz Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
2: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana bir bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Şurası bir gerçek ki ilk günden beri sürecin başarısı için dua edenler, çaba gösterenler olduğu gibi bundan rahatsız olanlar da var. Süreç bugüne kadar kendi doğal güçlükleriyle bunlara rağmen de ilerledi. Biz kararlıyız. Terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz dedi. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği ilk derste başladı. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği tarafından yapılan açıklamada yüz binlerce satır koddan oluşan algoritmik yapının yüksek kapasiteli sunucular üzerinde aktif hale getirildiği belirtildi. Yeni altyapının yayın kuruluşlarının dijital dünyadaki görünürlüğünü artıracağı ifade edildi. RATEM'i çalışmasının yalnızca teknik bir yenilik olmadığı, aynı zamanda yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların dijital alanda daha güçlü hale gelmesini amaçlayan kapsamlı bir dönüşüm modeli olduğu vurgulandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbari çalışması sonucu iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. Şüpheliler casusluk suçundan tutuklandı. İçişleri Bakanlığı 64 il merkezli düzenlenen siber suç operasyonlarında 1021 şüphelinin yakalandığını, 319'unun tutuklandığını açıkladı. Galatasaray Süper Lig'de 26. Şampiyonluk Kupası'nı Rams Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı. Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig Playoff 2. tur revanşında dün deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşan Spy Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleşti. Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor bahis soruşturması kapsamında futbolcuları Abdülsamet Burak'ın takipsizlik kararı aldığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

saat sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıtım. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacak?

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
3: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana bir bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
6: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Frekansı çok seveceksiniz.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
2: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
3: Arabeskin en iyisi Tutku FM.

0: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
2: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

0: İşte sevgili dostlar, selamlar sevgiler olsun herkese. Buradan selamlarımı yolluyorum. Evet, Kader Mahkumu İstek Programı'na hoş geldiniz. Saatler 18.32'yi gösteriyor. Bu arada bir ziyaretçim var. Yavuz, DJ Yavuz da ziyaretime gelmiş kardeşim. Hoş geldin. Evet, programın başlamadan önce öncelikle listem var. Onlara bir selam yollayacağım. Sonrasında güzel bir şarkıyla startımızı vereceğiz. Ve programımızı startını vereceğiz daha doğrusu. Sonrasında program devam edecek arkadaşlar. Gece saat 12'ye kadar buradayım. Uzun bir saat. Evet, öncesinde sevgili Mika Yerli, Ahmet Coşkunsuz, Samet Ayna, Yasin Aya, Hamdi Samet Mutlu'ya ve Samet Yıldırım'a, Alihan Coşkun, Muammer Onay, Niyazi Onay, Muhammed Şahinkaya kardeşlerime yine Sefa ve Hazar Başarır'a da selamlar olsun. Beytullah Aydın'ın çok selamları var bu arada. Sefa'ya ve Hazar Başarır'a selamlarını yolladı Beytullah Aydın. Ona da ileteyim. Evet, onları çok sevdiğini söyledi Beytullah Aydın. Ona ve koğuş arkadaşlarına da selamlar olsun demiş. Evet, gelen şarkı ve istekler bu şekildeydi ve bir şarkıyla startımızı vereceğiz. Söz verdiğimiz gibi sevgili kardeşim Serap Sağlam bir şarkı istemişti. Programı başlarken söz dedim, yollayacağım kardeşim demiştim. Evet, ona yollayacağım. Serap Sağlam Güzellik Merkezi'ne ve Serap'a ve Derin kardeşime de armağan olsun bu güzel şarkım. Ondan sonrasında startımızı verelim ve şarkılar, istekler gelmeye başlasın arkadaşlar. Evet, benim de çok sevdiğim şarkılardan bir tanesiydi. Bu ara favori olarak arabada dinliyorum. Bir daha sevmek yok diyor. Murat Isın sevgili dostlar. Hoş geldiniz.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Murat Yayında.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

0: Halk Radyosu'yuz Yavuz. Kapıyı kapatmış da radyonun kapısını. Ben kapıyı kapatmam gibi bu huyum yok. Bunaldım burada, biraz sıcak var. Gerçi klima da var da açmak istemedim. Ben normalde yayınlarımda odasının kapısını, dış kapısını hep açık bırakırım. Açık durur arkadaşlar. Halka açığız ama biz tabii yayına kimse gelemiyor. Yasaklar var. Bundan o hariç. Yavuz hariç, Yavuz bizden. Yavuz hoş geldin bu arada. Gel bir ses ver ya. Şöyle bir selam yolla Yavuz. Hatırlarsınız hafta içinde zaman zaman sevgili DJ Yavuz kardeşim yayına giriyor. Arada böyle o da programlara katılıyor. Kader Mahkum İstek programlarını okuyor zaman zaman. O da bu arada ziyaretime gelmiş sağ olsun. Şöyle bir hoş geldin, bir sefası yap bakalım Yavuzcuğum.
1: Selamun aleyküm, sevgiler, selamlar, herkese iyi akşamlar. Özleniyorsunuz, seviliyorsunuz. Tutku FM ailesinde burada bu akşam. Kısa bir sürede olsa Murat abiyle birlikteyiz. Kısa bir sohbet, muhabbet. Güzel bir akşam, güzel müzik dolu, güzel bir akşam sizleri bekliyor. İyi dinlemeler, tutkuyla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Biz de burada şarkı aralarında kısa bir sohbet, muhabbet edeceğiz inşallah.
0: İnşallah yapabilirsek, ben sana bakabilirsem. Geldiğinden beri daha henüz yeni konuşabildik. O öyle bir durum değil ki burada. Yanındakine cevap bile veremiyorum bazen. Evet arkadaşlar, istekleri görüyorum. İstekleri başlayacağız. Hızlı bir şekilde onlara yer vereceğim. Bu arada onu da hatırlatayım. Evet sevgili Samet Ayna, sevgili kardeşim. Ben Samet Ayna. Cümleden selamun aleyküm. Buradan canım kanım abim Uğur Demiröz'e selam olsun. Ayrıca gurbette ve cezaevinde olan abilerim, kardeşlerim Sercan Togaca, Tuncay Cara, Recep Candan, Engin Ündücü, Güney Çakıroğlu, Uğur Vural, Hamdi Samet Mutlu, Taha, Ünveren, Enes Ulaş'a, Berat Dişikaray'a, Savaş Beldek, İbo Şeker'e, Zafer Özfalcı, Mesut Can Asma, Mertcan Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayan Sisko, Yaya Sisko, Gürkan Safa, İbrahim Kocabıyık, Hüseyin Demiraya, Kadir Birinci, Can Alpe, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semize, bizi seven sayan tüm dostlara selam olsun. Abim Uğur Demiröz'ün tüm dostlarına selamları var. Yüreğimiz de dava aşkı, aklımızda da kardeşlik inancı, istek şarkımız Uğur Işırak'tan yarına kalır kalmaz kimsenin yanına diyor Uğur Demiröz. Uğur Demiröz'e ve ona gönül veren kardeşlerine armağanım olsun demiş Samet Ayna yollamış kardeşimiz. Evet biz Tarık Ayna, o gün Mısırlı Yiğit Han Kuşlu olarak abimiz Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine selam ederiz. Canlarımız olan Kadir Birinci, Yaya Sisko, Ayan Sisko, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Gürkan Safa, Barış Temel'e, Barış Temiz'e canlarımıza selam ederiz. Abimiz Uğur Demiröz'e, Ercü Gürala, Samet Ayna'ya, Uğur Vural'a selam olsun. İstek şarkımız Ozan Manas'a Musallat ve Mapus adlı şarkılar istenmiş. Evet onlar için gelmiş. Selamünaleyküm, ben Bafra Açık Cezaevinden Mustafa Pak demişler. Canım oğullarım Mehmet Polat Pak'a ve Mustafa Yaşar Pak'a ve kucak dolusu sevgiler. Ayrıca Bafra Açık'ta gurbette ve yanlarında canlarım kardeşlerim Arif Başkan'a ve yine demiş. Evet Arif Başkan, Samet Ayna, Osman Duygu, Çaki Karagüzel, Ufuk Bedir, Oğuzhan Başkan, Sergen Akbaş'a, Sinan Topal, Mürsel Ay'a, Mesut Güner'e, Ekrem Tok'a, Tugay Erdeş'e, Bayram Mumcu, ayrıca can dostum Mikayeli'ye ve kardeşlerime çok selam olsun. Ayrıca Samet Ayna'nın değer verdiklerine de selam olsun. İstek şarkım olarak da Derya Bedavacı, Yok Öyle Bir Dünya, tüm dostlara armağanım olsun demiş. Özlemlerdesiniz demiş. Mesajında Mustafa Pak yollamış kardeşimiz. Evet ona da buradan selamlar olsun kardeşlerime. Selamlar olsun. Evet onlar için gidecek. Şiradaki güzel şarkılar, sıradaki güzel şarkılar ve yine o arada yine sevgili dostlar. Evet Mert Güneş, sevgili kardeşime de sevgiler selamlar olsun Mert Güneş'e. Nuno, Jardel, Fatih Yazgan, Böcek Ali, Ömür Küçük, Okan, Gökhan Odacı, Zebani ve Vedat Mırık demiş. Onlara da selamlar olsun denmiş. Evet Mert Güneş'e de selamlarımı yolluyorum kardeşime. Evet bu şekilde gelen mesajlar var. Onlara da yer vereceğim. Ben Alihan Coşkun, gurbetteki Erzurum Oltu T tipinde kapalıda olan saygıdeğer abim Kemal Sarıköse'ye, reisim Samet Yıldırım'a, Efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk'e, Mukadeyya, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Can Galın, Kadir Eres, Kaan Durukan, Texas Doğukan, Aktuman ve A7 Koğuşuna, AP'den Güllü Sabah Olmadan şarkısı Arman Olsun, AC Her Yerde demiş. Mesajı bu şekilde iletmiş. Onlar için gidiyor. Evet, İsmail Akkuş'a, Necmi Akkuş'a sadık şarkılar armağan ediyorum. Rabbim bir an önce sevdiklerine kavuşma nasip etsin inşallah demiş. Ufuk Kahraman kardeşim iletmiş. Bana da selam yollamış. Aleyküm selam. Evet, bu şekilde geliyor ve yine Sefa Başarır, Hazar Başarır, Hakan Koç ve Bafra Kapalı Cezaevi C9 koğuşundaki tüm abi ve kardeşlerime, ayrıca tüm kader mahkumlarına, abi ve kardeşlerimize selamlar olsun. Tüm güzel şarkılar onlar için gelsin demiş. Beytullah Aydın yollamış. Sevgili Beytullah Aydın'a da selamlar olsun kardeşime. Yayından önce yanındaydım. Çay içmeye gittim. Bir yanımıza uğramıyor demişti. Uğradık sevgili Beytullah Aydın kardeşime. Cansın kardeşim, eyvallah. Evet, onlar için de geldi. Güzel şarkılar yolladık. Onlara da gidiyor arkadaşlar. Evet, yine sevgili Savaş Arlı, sevgili kardeşim Savaş Arlı bizi dinliyor. Ahmet Bafra cezaevinde yatmakta olan abim Adem Çimiş'ten bir şarkı kardeşime beni unutma demiş. Bu arada Savaş Arlı'dan da tüm dostlarına, kardeşlerine çok selamlar var. Evet, yine Barış'ı da Barış Arlı'ya da armağan olsun demiş. Savaş Arlı yollamış mesajı. Evet, ona da sevgiler, selamlar olsun bu arada. Evet, bu şekilde hızlı bir şekilde başladık ve yine sevgili Musa Yıldırım demiş Samet'e, Alihan Coşkun'a, Kadir Özdemir'e, Yasin Ay'a, Kemal Sarıköse, Köşe Mert Güneş'e demiş ve yine Erkan Demir, Yaşar Can Kaplan hepsine ve yine demiş Uğur Demiröz'e özü de say demiş. Onlara da armağan olsun demiş. Musa Yıldırım abimiz yollamış. Mesajı iletmiş. Onlar için gidiyor. Evet, şarkılar geliyor ve tabii ki ondan sonra da reklamlar geliyor. Sonrasında ben buradayım. Şarkıdan sonra Gülü'den Eyüp Bey, Sabah Olmadan ve diğer şarkılar da listemde. Murat yayında. Firari Saat.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana bir bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
2: Murat yayında.
3: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
4: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Murat yayında.

0: Murat yayında. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte sevgili dostlar, İşte dostlar, şimdi ihtiyacımız tüm güzelliğe devam ediyor. 105.0 frekanslarında. Evet, bu arada şöyle baktığımda listeme yavaş yavaş mesajlarınız gelmeye başladı. Bu arada ben bildirim yolladım arkadaşlar. Instagram'lardan yayına girdim diye bildirim atıyorum. Evet, oradan takip edin yayınlarımızı. Cumartesi ve pazar yayına girdim de bildirim atıyorum ki ondan dolayı Instagram adresimi ekleyin arkadaşlar. Eklemeyenler eklesinler. DJ Murat diye geçiyor. Evet, DJ Murat'ı ekliyorsunuz ve sonrasında paylaştıklarımı da beğeniyorsunuz arkadaşlar. Sonra bakacağım yayından sonra kimler çok beğenmiş diye. Evet, bildirimleri takip edin ama ne zaman yayına girip çıktığımızı oradan takip edebilirsiniz. Son paylaşımları da beğeni bekliyorum. Herkesi göreyim orada. Evet, ne yapıyorsunuz? DJ Murat yazıyorsunuz. Evet, yine şöyle bakalım arkadaşlar. Evet, EJ'den demişler. EJ'den Ahmet Coşkun Siyah. Mesafeler aramızdaki yollardır. Gördüm seni 40 diyar öteden de sever. Murat Göbakan'dan Turnalar şarkısı armağanım olsun demiş. Yine Asil Doğan Anay Coşkun Su'dan Ahmet Coşkun Su'ya babam ben büyüyorum diyor. Seni bekleyerek diyor. Evet, yeğenimize buradan öpücükler yolluyorum. Evet, ufakla Asil Doğanay Coşkun Su'ya yeğenimize büyüyor tabii ki. Büyüyecek, adam olacak. Evet, Asil Doğanay Coşkun Su'dan Doğanay Coşkun Su'ya yeni seni çok seviyorum aslan amcam demiş. Doğanay Coşkun Su'ya yollamış. Asil Doğanay Coşkun Su tarafından iletilmiş mesaj. Onlar için gidiyor. Onlar için de gelsin bu güzel şarkım. Evet, onlar için gelsin. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar yine. Evet, benim bir tane eniştem var. Evet, bir eniştemiz var. Kavaklı Murat Usta. Evet, sanayi sitesi yıkıldı ya. Evet, sevgili eniştem buradan dinlediğini belirtmiş. Sanayi sitesi yıkılınca şu an kendisi geçiş yapmış. Evet, Tekkeköy'e İstiklal Mahallesi 52. Sokağa Murat Usta, Kavaklı Murat Usta, Erginler Oto. Ona da sevgiler, selamlar olsun bu arada. Evet, ona da gidiyor bu güzel şarkım. Hemen şarkıyı yolluyorum. İşte şarkı Murat Göğebakan, Turnalar geliyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Şurası bir gerçek ki ilk günden beri sürecin başarısı için dua edenler, çaba gösterenler olduğu gibi bundan rahatsız olanlar da var. Süreç bugüne kadar kendi doğal güçlükleriyle bunlara rağmen de ilerledi. Biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz dedi. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği ilk derste başladı. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği tarafından yapılan açıklamada yüz binlerce satır koddan oluşan algoritmik yapının yüksek kapasiteli sunucular üzerinde aktif hale getirildiği belirtildi. Yeni altyapının yayın kuruluşlarının dijital dünyadaki görünürlüğünü artıracağı ifade edildi. RATEM'in çalışmasının yalnızca teknik bir yenilik olmadığı, aynı zamanda yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların dijital alanda daha güçlü hale gelmesini amaçlayan kapsamlı bir dönüşüm modeli olduğu vurgulandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbari çalışması sonucu iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. Şüpheliler casusluk suçundan tutuklandı. İçişleri Bakanlığı 64 il merkezde düzenlenen siber suç operasyonlarında 1021 şüphelinin yakalandığını, 319'unun tutuklandığını açıkladı. Galatasaray Süper Lig'de 26. Şampiyonluk Kupası'nı Rams Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı. Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig Playoff 2. tur revanşında dün deplasmanda Erciyesspor'un FK ile karşılaşan Spy Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleşti. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor bahis soruşturması kapsamında futbolcuları Abdülsamet Buran'ın takipsizlik kararı aldığını açıkladı.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yayında Firari Saatler'desiniz.
1: İşte sevgili dostlar, güzel bir şarkıyla programımız tüm güzelliği devam ediyor. Bu arada saatler 19.07'yi gösteriyor. Merdu da karşımda. Merdu ne oldu, hasta mısın sen? Geçmiş olsun Merdo. Sevgili Merdo kardeşime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Ayetten bu haldeyken, bu hasta halindeyken bile diyor ki abi diyor, dostlarım kardeşlerime çok selam söyle, onlara çok sevdiğimi bilsinler demiş Merdo. İletmemi istemiş bu haldeyken. Valla ben şimdi birden görüntü açınca gördüm yani halini. Geçmiş olsun kardeşim, eyvallah. Evet, Merdo'ya güzel bir Merdo yollayacağım birazdan ben zaten. Merdo'ya ve sevdikleri için de gelsin güzel şarkılarımız. Evet Merdo, birazdan sana döneceğim. Evet şu hemen şu işi halledeyim ondan sonra. Evet sevgili Savaş Arlı, sevgili kardeşim Savaş Arlı bu arada demiş abim diyor, abisi Barış Arlı'ya Yozgat'ta yatmakta olan kardeşime aç kapıyı gardiyan şarkısı istiyorum Murat'ım demiş. Eyvallah. Selamlar olsun Savaş'a. Evet yine gelen diğer mesajlar. Bu arada Kavaklı Murat Usta'ya da selamlar sevgiler. Erginler Oto. Evet Tekiköy'e taşınmıştı. Eniştemiz sevgili Murat Usta'ya, Erginler Oto'ya, İstiklal Mahallesi 52. Sokak No 67 Tekiköy Samsun. Reklamı da yapmış olduk. Reklamı yok ama benden torpilli kendisi. Ondan dolayı. Evet ona da buradan selamlar yolladım. Evet hemen bakalım yine neler var. Şöyle bakalım neler var. Var var, çok şey var burada. Sevgili Burak Bahar. Sevgili Burak Bahar kardeşim dinliyormuş. Ona da buradan selamlar olsun. Olmadı. Evet Gülü'den sevdiğim şarkısı Gülcan'dan C25 koğuşunda yatan eşime Enes'e gelsin. Güzel günler zor yollardan geçer. Biraz daha sabır, az kaldı. Seni seviyorum güzel gözlü adam. Can abimiz Ziya abime, seni de hiç unutmuyorum. Sabredin güzel günler. Çok yakın, Allah'a emanet olun diyor. Gülcan'da Gülü'den sevdiğim şarkısı Gülcan'dan C25 koğuşunda yatan eşine Enes'e yollanmış. Onun için gelsin demiş. Tamamdır. Onlar için gidiyor bu güzel şarkımızda. Evet yine bu arada sevgili Musa Yıldırım abimiz ve yengemizden özellikle şu an piknikteler, ızgara yapıyorlardı. En son aradıklarında görüntüler aradılar. Sevgili Musa Yıldırım abime, yengeme de buradan selamlar. Ondan da oğullarına Samet Yıldırım'a, yine Mert Güneş'e selamını aldık diyor. Eyvallah yeğenim diyor. Unutma, park sefasız yapıyoruz. Park sefası yapıyorlarmış. Mert öyle söyledi, Mert Güneş. Evet Musa Yıldırım abimiz yengemizden de gitti oğullarına. Evet onlar için de geldi. Evet bu arada yine sevgili dostlar, bir ihtiyacımız devam ederken son olarak da baktığımda şöyle. Evet ben Samet Ayna, bu kalbin sahibi olan kıymetlim, değerlim Nursena Çala, Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Kalbime adlı şarkıyı yollarsan seviniz demiş. Evet onu çok sevdiğini söylüyor Samet Ayna. Nursena Çala selam olsun yengemize de, gelsin bu güzel şarkımız, onlar için gelsin. Eyvallah. Hemen bakalım yine birazdan yollayacağım diğer şarkılarla. Tabii ki öncesinde istenilen şarkılardan bir tanesini yollayacağım.

Şarkıdan sonra reklam var. Reklamlardan sonra da Gülü'den sevdiğim gelecek. Gülcan'dan eşi Enes'e demişler.

Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim, bildiğim verilmiş sözüm, bildiğim edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat. Cumali Aras imzasıyla.
2: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
3: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: firari saatler. Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari saatlerdesiniz. Murat.

Evet, bu haremde bir Merdo varsa o da bizim Merdo. Mahsun Şerif'ten güzel bir Merdo şarkısı geliyor ki sevgili kardeşime, can kardeşime. Merdo'ma geliyor bu güzel şarkı. Abi. Ondan tüm dostlarına, kardeşlerine çok selamlar olduğunu iletmişlerdi. Onlar için de gelsin, Merdo'ya gelsin şarkım. Hadi bakalım.

0: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor bu arada. Evet, Samsun Kabak açık cezaevinde yatmakta olan Kaan Kola, abim ben diyor, Büşra Hatice abladan selamı var, seni çok seviyoruz, seni çok özledik, emanetin emin ellerde, elbet bir gün güneş bize doğacak, Kaan abime armağan olsun, mahkum atar mı mahkemem, çalarsanız seviniz demişler. Evet, bu şarkıyı baktım ama sözleri mi, bakacağım bu şarkıya, listeme dahil edeceğim. Evet, onlar için gidecek bu güzel şarkım. Yine Hüseyin Diler, geçen gecen güzel olsun diyor. Hüseyin Diler yollamış. Seni çok seviyoruz, sen benim babamsın. Bunu bil, seni bekliyorum. Sadece sen de ne kadar güçlü olsan o kadar ben de güçlü olurum canım abim. Senin en sevdiğin şarkı sana gelsin. Sıradaki abime koş arkadaşların armağan olsun demiş mesajında dinleyicimiz. Evet Murat abi, selamünaleyküm, ben Doğan Durukan. Hayırlı yayınlar olsun. Abi Ahmet Coşkunsu, canım kardeşim Doğan Ar Coşkunsu, Kaan Durukan, Hakan Paka, Nuri Can Karayeli, Uğur Akın'a selam olsun. Korkaklar her gün, cesurlar bir gün ölür. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı armağanım olsun demiş mesajında. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. Evet, bu arada yine sevgili dostlar, şöyle baktığımda yine gelen bir mesaj var. İyi yayınlar, buradan Çağlar Aslan selamlarımı iletirim. Mesafeler hiçbir önemi yok. İnsan kalbindeki hep sever, hep özler. Yokluğun zor ama diyor, sevgin daha güçlü. Orada yalnız değilsin, kalbin hep seninle. Güzelim daima yanında diyor. Çağlar Aslan'a yollamış mesajı, iletmiş bu arada. Onlar için geldi bu güzel şarkım. Tamam, listeme dahil ettim. Evet, yine gelen mesajlar şöyle. İyi yayınlar, ben Yağmur Aksu. T-tipinde yatan canım sevgilim Ozan Şen. Seni çok seviyorum hayatım. İnşallah yarın Allah'ın izniyle verirse sana bol bol sarılacağım. Seni çok özledim. Sabırsızlıkla yarını bekliyorum hayatım. İyi ki diyor benimsin diyor. Kurban olduğum, seni çok seviyorum. Ozan'ım için Müslüm Gürses'ten Gözlerin Fettan Güzel şarkısı armağan olsun demiş. Fettan Güzel. Evet, çalarsan seviniz demişler. Tamam, onlar için gidecek. Listeme dahil etmiştim şarkıyı. Evet, yine gelen mesajlarda ben Taner Bilgin, A7 koğuşuna Alihan Coşkun'a dayısıyım diyor. Yeğenim, seni çok özledim. Arefe günü inşallah kavuşacağız. O günü iple çekiyorum. Allah'ın emanet ol. Aynur Polat'tan Vay Dayı şarkısı armağan olsun. AC her yerde demiş mesajında. Evet, bu şekilde gelmiş bu arada. Evet, Cemal Aslan, sevgili Cemal Aslan'a da buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Birazdan ona da okuyacağım, birazdan okuyacağım. Evet, ne demişler? Kardeşim iyi yayınlar, ben Sinan Hafızoğlu. Ailettiğim kardeşim Hikaye Yerli, yeğenim Eren Yerli, kardeşlerim Utkan Seçkin'e, Alpay Hoşgör'e, Roket İsmail'e, Furkan Ziya Uzun'a, Serdar Çoruh, Ersan Özkan, Berat Albayrak, Tansel Metin, Güven demiş, Yusuf Gence ve Ahmet Taflan, Nizamettin Yıldızhan ve beni tanıyan kardeşlerime çok selam ederim. Tabii ki Enes Mutlu demiş, Yastan Arkan'a Aslan kardeşim, sana da çok teşekkür ederim sesimize ses olduğun için Murat'ım demiş. Sinan Hafızoğlu yollamış mesajı. Evet, kardeşim Mikael için Ali Kınık'tan Ben Varım Yanında, Yalnız Değilsin şarkısı armağanım olsun demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş mesajı. Evet, bu arada yine Samet Kemal Sarıköse'ye, Kadir Özdemir'e, Mert Güneş'e, Erkan Demir'e, Uğur Demiröz'e, Yasin Ay'a, Halihan Coşkun'a AC her yerde demiş. Musa Yıldırım abimiz yollamış bu mesajı, iletmiş. Onlar için gelmiş. Tamamdır, onlar için gidiyor. Evet, bu arada yine sevgili dostlar, Mert Güneş'e sevgili kardeşim selamlar, sevgili olsun. Nuno Cardel, Fatih Yazgan, Böcek Ali, Ömer Küçük, Okan, Gökhan Odacı ve Zebani Vedat Bırık demişler. Onlar için gelsin denmiş. Onlar için gidiyor bu güzel şarkım. Onlara darmağın olsun bu arada sevgili dostlar. Merhabalar Murat abi, ben Aslan Avanlıoğlu. Dostlarım Nurgül Gizem Tunca, Gündür Çalan, Merve Sekmeroğlu, Fatma Coşkun, Ceyda Çakıcı, Yaren Bülbül, Alem Tayfur, Nihal Ayaz, Yasemin Demirtaş, Eda Büyükdağ demişler ve Tansu Kaplan'a, Gamze Yıldırım, Elif Kaya, Tuana Güllü Bulut'a, Salih Akpınar, Aslı Duman, Gamze Yalkuan, Erzincan Kapalı'daki kız kardeşim Gül Bostancı'ya için demiş. Mehmet Acıoğlu'ndan ihtiyacı var şarkısı armağanım olsun denmiş. Evet, bu şekilde iletilmiş. Asena Vanlıoğlu yollamış bu mesajı, iletmiş. Onlar için gitmiş. Evet, bu arada sevgili yengemizden ve Musa Yıldırım'dan da iletilmiş oğluma ve dostlarına gelsin gecenin güzel şarkıları denmiş. Onlar için gidiyor. Evet dostlar, bir iletilimiz devam ediyor. Bu arada sevgili Mikail Yerli'ye, Ahmet Coşkun Siyah, Samet Aynı'ya, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu'ya, Samet Yıldırım, Alihan Coşkun ve yine Muammer Onay'a, Niyazlı Onay'a, Cemal Aslan tarafından da çok selamlar var. Muhammed Şahinkaya da selamlar, sevgiler olsun kardeşime. Evet, Arman Zaymoğlu'na da selamlar yolluyorum. Sevgili Murat Tağan'a da, Hakan Polat'a da ve DJ Şahan kardeşime de selamlar, sevgiler olsun. Evet, istenen şarkılar Çağlar Aslan için istenmişti. Çağlar Aslan'ın şarkısı, ona da selamlar yolluyorum kardeşime.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana bir bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

Evet, merhabalar, iyi yayınlar. 12. koğuşu yatan eşim İsmail Akkuş'a bana geleceğin günü iple çekiyorum. Çok az kaldı aşkım. Bir an önce evine gelmeni dört gözle bekliyorum. Seni çok seviyorum kalbim seninle. Senin de orada duygularını biliyorum. Çok özledim. Bu şarkı bize gelsin. Nur'un demiş. Yıldız Tibe. Su olsam sensiz akamam şarkısı. Necmi Akkuş kardeşime sana da selamlar bir an önce. Rabbim seni bize kavuştursun. Allah'a emanet ol diyor. Necmi Akkuş'un selamları varmış bana. Aleyküm selam kardeşime İsmail Akkuş'a da selamlar, sevgili olsun. Bu şarkı onlara da armağan olsun. İşte şarkım geliyor. Tam 105.0 frekanslarında devam ediyor. İşte sevgili dostlar.

0: Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.
2: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
4: Murat yayında.
2: Arabeskin en iyisi. Tutku FM.

0: popüler şarkıların en yeni adresi. Tutku FM.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
0: Murat yayında.
2: Biri sana anlatan tek şarkı "Sen benim her şeyimsin, seni çok seviyorum" İsmail Akkuş demiş. Nur tarafından yollanmış. Bu şarkı onlar için gidiyor.

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
2: Ben seni çok seviyorum.
3: Ben de seni çok seviyorum.
2: Bir daha söyle.
3: Çok seviyorum.
2: Ben de seni sevgilim.

karma karışık. Film fırıldak dolu. İnsan sıfatında çok çakal var herenim. Düşmana sözün kurşun, gözlerin barut. Dost olana yüreğin sevgi dolu olsun herenim. Bu alemde kime sorsan adamım der, dostum der. Dara düşsen bir lokma da yer. Kara günde meydana çıkar. Kim zalim, kim er. Allah yolundan şaşırmasın herenim. Can dediğin, gül can dediğin, yar dediğin. Uğruna yollar çevirip dağlar devirdiğin. Etrafını sevda deniziyle çevirdiğin. Ada yarin olsun, yarenin olsun herenim. Mesele düşmek değil, düştün mü kalkmaktır. Mesele yıkmak değil, gönül yapmaktır. Mesele cinsiyet meselesi değil, mesele insan olmaktır. Çakala fırsat verme sakın erenim. Mayburt'tan geldin umut ile, aşk ile. Bazı gün loş ışıkta avuttular sahte meşk ile. Sonunda gördün gerçeği şeref ile, şan ile. Doğru yoldan dönme sakın erenim. Var iken etrafında dönenler, yoklukta kayboldu fitneler. Kendi derdine yansın gidenler, nankörün yasını tutma sakın erenim. Sevecekse sever, gelir sultan olur gönlüne. Gelecekse gelir, umut olur ömrüne. Seven insan katlanır dikenine, gününe. Güzele de nazlı olmak yakışır erenim. Onurlu bir davası, hedefi olmayan kullardan. Sevdiğine yalan söyleyen insanlardan. Uzak dur haramı helal gören ortamlardan. Hak yolundan ayrılma sakın erenim. Gül ile can bir araya gelirse gül can olur. Adı dilinde telaş olur, heyecan olur. Sevdalı insan sevdiğine ince olur, mercan olur. Bilirsin ki bu evren aşk ile döner erenim. Aşka dair umudunu yitirme sakın erenim. Aman ha aman, Mevlam bizi zalimin zulmünden korusun. Zalime

Evet dostlar, tabii ki şarkıları yolluyorum ki bu arada sayım var. Ondan dolayı şarkılar gelsin dedik. İstekleri şöyle 8.30 gibi başlayacağım ki garanti olsun, herkes duysun. Ondan dolayı istekleri bekletiyorum arkadaşlar. Şarkılar geliyor arada, tabii ki onu da hatırlatayım. Evet, güzel bir şarkı var. İki güzel şarkı geldi. Ala Kurt, bizi bu hallere koyan biri var. İbrahim Dizdek, Erenim adlı şarkılar gelmişti. Evet, bu şarkı hızlı esasen sonra çalacaktık ama öncesinde geldi. Onu da hatırlatayım. Bunu da Nazlı Yerli istemiş. Kavak cezaevinde yatmakta olan diyor. Resim Mikail Yerli'ye, Samsun cezaevinde yatmakta olan oğlu Eren Yerli'ye selam olsun. Özgürlük yakında inşallah. Mikail ve Eren Yerli, Utkan Seçkin'e selam olsun. Erenim şarkısı armağan olsun demişti. Reis Mikail Yerli, Eren ve Utkan Seçkin'e de özgürlük yakındır inşallah diyor. Yine Samsun cezaevinde olan A6 koğuşunda Aslı Duman, Çiğdem Parsa, Saliha Akpınar'a, Rubeysa Altın'a ve Zilan Aksu'la, Aksu'ya ve yine kardeşlerim armağan olsun. Bu şarkı özgürlük yakında inşallah. Ala Kurt'tan beni bu hallere koyan biri var şarkısı armağan olsun demişti. Nazlı Yerli yollamış mesajı, iletmiş mesaj kutusundan. Evet, bu şekilde geldi mesajlar. Evet, devam ediyoruz. Olan şarkılı istekler var, onlarla devam edeceğiz. İşte onlardan bir tanesi daha geliyor. Sonrasında ben buradayım.

0: İşte böyle yanarız. Ümit Yaşar ve Elini Tutamasam adlı şarkı sizler için geldi. Tozlu albümdü. Çok eski albümlerinden bir tanesiydi. Alper, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor programımız. Ve Müslümcüler için bir şarkı çalalım. Sonra da isteklere başlayalım arkadaşlar. Evet Müslümcüler, sevgili Şan kardeşim, DJ Şan. Sevgiler olsun kardeşime. Of, of, yanarız Şan. Vallahi yanarız.
1: Murat yayında.

0: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
3: Evet, işte böyle güzel bir şarkıydı. Gülüşler önemli arkadaşlar. Gülüşler önemli değil mi? Evet, şöyle bakalım yine sevgili dostlar neler var listemde. Hızlı bir şekilde mesajlarınızı yerine getirmeye çalışacağım. Evet, bu arada dinleyicilerimiz var. Şarkılar hemen gelmeyebilir arkadaşlar. Ama istekler hızlı bir şekilde çıkacak. Çünkü bayağı bir istek var. Hepsini yollamaya çalışacağım. Bu arada yine sevgili kardeşim Samet Aynay'a da buradan selam olsun. Evet, yine gelen mesajlarda Samet Aynay. Cümleden selamun aleyküm. Buradan canım kanım abim Uğur Demiröz'e selam olsun. Ayrıca diyor, gurbette ve cezaevlerinde olan abilerim, kardeşlerim Sercan Tokaca, Tuncay Acar'a, Recep Candan demişler. Ve Engin Ündücü, Güney Çakıroğlu, Uğur Vural'a, Hamdi Samet Mutlu, Taha Ünveren'e, Enes Ulaş'a, Berat Dişikar'a, Savaş Beldek, İbo Şeker'e, Zafer Özfalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Disko, Gülkan Saf, İvi İbrahim, Kocabıyık, Hüseyin Demira, Kadir Birinci, Can Alpe, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semize, bizi seven sayan tüm dostlara selam olsun. Abim Uğur Demiröz'ün de tüm dostlarına selamları var. Yüreğimizde dava aşkı, aklımızda kardeşlik inancı demişler. Uğur Işılak'tan demişti. Bu şarkıyı yollamıştım Uğur Demiröz'e ve onu gönül veren kardeşlerine selam olsun demişti. Evet, ben Samet Ayna, bu kalbin sahibi olan diyor. Kıymetlim, değerlim, Nur Sena Çalık'a demiş, gecenin tüm güzel şarkıları armağan olsun. Ben ona aşığım demiş bu arada. Samet Ayna, Nur Sena Çalık'a sevgilerini yollamış. Bu şekilde bir not iletmiş. Evet, gecenin güzel şarkıları ona gelsin Murat abi, onu seviyorum demiş. Evet, Samet Ayna'dan Nur Sena Çalık'a gidiyor gecenin güzel şarkıları. Selamünaleyküm, ben Bafra Açık Cezaevinden Mustafa Pak demişler. Canım oğullarım Mehmet Polat Pak'a, Mustafa Yaşar Pak'a kucak dolusu sevgiler. Ayrıca Bafra Açık'ta gurbette yatan canlarım, kardeşlerim Arif Başkan'a, Samet Aynay'a, Osman Duygu, Çaki Karagüzel, Ufuk Bedir, Oğuz Başkan, Sergen Akbaş, Sinan Topal, Mürsel Aya, Mesut Güner'e, Ekrem Tok'a, Tugay Eldeş'e, Bayram Mumcu'ya, ayrıca can dostum Mikail Yerli'ye ve kardeşlerine diyor selamlar olsun demiş. Evet, Samet Aynay'ın da değer verdiklerine selam olsun, istek şarkım demişti. Gecenin güzel şarkıları armağan olsun demişti. Mustafa Pak yollamıştı mesajı, onlar için gitti. Evet, yine gelen diğer mesajlar sevgili dostlar. Evet, sevgili kardeşim Mert Güneş, ona selam olsun Mert Güneş'e. Nuno Cardel, Fatih Yazgan, Böcek Ali, Ömer Küçük, Okan ve Gökhan Odacı, Zebani ve Vedat Mırık demişler. Onlar için gelsin denmişti. Mert Güneş'ten yollanmış. Evet, yine gelen diğer mesajlarda Samsun Kapalı'da yatan kardeşim Gamze Çalışır, Asena Afravanlıoğlu, hayat bazen bizi zorlar ama diyor, zorluklar sayesinde öneririz kimin dost olduğunu, kimin gerçekten yanımızda durduğunu, kimin karşımızda yer aldığını, her sınav aslında bir kimlerin gerçek olduğunu gösterir. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum seni kocaman. Namık Kemal Usandım şarkısını Çalarsan Seviniz Kübra Berlin yollamış, mesajı iletmiş, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlarda selamun aleyküm, ben Emrah Yıldırım. Kapalı Açık'ta yatan abilerim, kardeşlerim başta olmak üzere Mikail Yerli, Uğur Akın'a, Umut Akın'a, Umut Can Aktağ'a, Umut Can Güner'e, İbrahim Sezer'e, Enes Emre Selçuk'a, Can kardeşim Kayseri Japon Selahattin Akkuş'a, dayım Nihat Eker'e, Kanter İsmail abime, Anıl Özdemir abime, Fırat Yazıcı, Barış Deniz, Recep Coşkun Topal ve son olarak da yeğenlerim başta Yaşar Can Tunca, Doğukan Kocaman, Görkem Tunca. Beni tanıyan herkes selamımı gönderiyorum. Allah yar yardımcılar olsun. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle demiş. Kalın sağlıcakla Emrah Yıldırım yollamış bu mesajı. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada yine gelen diğer mesajlarla devam ediyoruz. Bafra C9 koğuşunda yatmakta olan Mert Süzen'e sevgilerimi iletirim. Aramızda dağlar yollar var iken beni sana sımsıkı sarılı gönderenler olmuş. Mesafeler sevgimizi engel değil diyor. Evet, Nurşah yollamış mesajı, C9 koğuşunda olan Mert Süzen'e geliyor demiş. Mesajında bir şarkı yollamış, tamamdır. Evet, yine devam ediyoruz arkadaşlar. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun abi. Ben Esmin Oto sahibi Murat Sağlam. Cezamda yatan yeğenlerim Kaan Düzgün'e, Furkan Işık, Çağlar Aslan, dostlarım Hikaye Yerli'nin doğum günü enişten dileklerime kutlarım. Ve Kemal Aydenk, Ahmet Coşkunsu, Erkan Şirin, Eren Yerli, Doğanay Coşkunsu, Samet Yıldırım'a, Volkan Demirci'ye, cezaevinde bulunan beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Müslüm Gürses'ten Arkadaşım şarkısı onlara armağan olsun diyor. Murat Sağlam yollamış mesajı. Evet, onlar için gitti. Evet, yine gelen diğer mesajlarda selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar olsun. Kamalı köyünden uzandık sana. İlyas Aran, Şenol Kipe, Eren Aran, Selahattin Metin, İsmail Aran, içeride yatmakta olan Yonca'ya selam söylemek istiyorum. Ramazan Yonca, buralar her şeyi iyi, bayramlar seni bekliyoruz inşallah. Murat abi, senden bir isteğimiz Müslüm Gürses'ten Ateşli parçası Ramazan Yonca'ya armağan ediyorum. Tüm kader mahkumuna Allah yardımcı olsun ve bu arada Murat Sağlam'a da selam olsun diyor. Evet, sana da selamlar olsun demiş. Eyvallah kardeşim, teşekkür ederim. Evet, bu şekilde getirmiş mesaj ve mesajlar devam ediyor arkadaşlar. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Bu arada sevgili kardeşim Savaş Arlı beni dinliyormuş. Savaş Arlı'dan Barış Arlı'ya, Yozgat yatmakta olan kardeşime demişti sıradaki güzel şarkılar armağan olsun demiş. Savaş Arlı'ya selamlar, sevgili olsun bu arada. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlarda selamünaleyküm, ben Burak Kaygusuz, C22 koğuşunda yatan kardeşlerim Tunağan Çakır'a, Erdal Büyükdağ'a, Elperen Can'a, Berkay Ak'a, Tunağan Sezer'e, Serhat Atar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle ben çıktım, sizi bekliyorum diyor. Evet, Burak Kaygusuz kardeşim yollamış. Bu arada geçmiş olsun Burak. Evet, ona da selamlar olsun. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Onlara yollayacağım arkadaşlar. Sırayla yolluyorum şarkıları. Ve yine çarşamba cezaevinde yatmakta olan kardeşim Haydar Bilgin'e, Nazlı Yerli'den ve oğlu Batuhan Yerli'den Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan ediyorum. Özgürlük servetin olsun. Bir gün inşallah görüşmek dileğiyle. İnşallah demiş. Evet, Nazlı Yerli ve oğlu Batuhan Yerli tarafından iletilmiş mesaj onlar için gelmiş. Evet, yine... Evet, bu arada yine devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada yengemiz ve Musa Yıldırım ve yengemizden de Samet Yıldırım'a, oğullarına çok selamlar var. Ve kızların da Samet Yıldırım'a selamları, sevgileri var. Tüm dostlarına da armağan olsun demişler. Onlar için gitti. Evet, onlar için geliyor ve devam ediyor. Evet, yine Yıldız İnşaat sevgili kardeşim Kadir Yıldız, burada sevgiler olsun. Kayınpederim Fikret Korkmaz, kaynanam Şengül Korkmaz, amcam Turgut Korkmaz'a, yengem Sevgi Korkmaz'a, eşim Nazlıcan Yıldız'a, kardeşim Muhammed Emin'e, Korkmaz'a selam olsun diyor. Yusuf Küçük Ağa abimin doğum gününü kutluyorum diyor bu arada. Yusuf Küçük Ağa'nın da doğum günüymüş. Ona da enişten dileklerimizle doğum gününü kutluyoruz. Ve sponsorumuz Yıldız İnşaat'a da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kadir Yıldız'a ve ailesine de selamlar olsun. Evet, bu şekilde iletilmiş mesajlar ve devam ediyoruz. Ve şarkılar var. Şarkılarla devam ediyoruz. Sonrasında ben buradayım arkadaşlar.

0: Duygu FM. Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: İşte sevgili dostlar, böyle güzel bir şarkıydı. Arkadaşlık, dostluk üzerine gelen şarkılardan bir tanesiydi. Hızlı bir şekilde diğer mesajlara da yer vereceğim. Evet, Samsun Kapalı Cezaevinde yatan Fatma Keleş'ten C8'de yatan sevgilim Ensar Çilingir'e bir gülüşün yeter karanlığı aydınlatmaya, umutlar filizlenir adını duyunca kalbimde sevda gibi sarar içimi, her hatıran en güzel şiir olur ismin Ensar diye dilimde. Bu sevda bitmez şarkısı armağan olsun demiş dinleyicimiz mesajında. İyi yayınlar, gönlümden kalbime Azer Bülbül'den Yaban Eller şarkısı sevdiğimi armağan ediyorum. Seni ilk gün gibi seviyorum ve seveceğim aşkım. Paranı gönderdim. Bizleri merak etme, iyiyiz. Çok az kaldı. Sabır güzel aşkların sınavıdır, hasrettir. Seni çok seviyorum. Rüyanda beni gör. Her şeyim, sevdiğim seni demiş. Kocam öpüyorum demiş. Mesajında gönlümün kalbini Azer Bülbül'den demiş. Bir şarkı gelsin demiş. Tamam, şarkılar listeme dahil oluyor. Evet, selamünaleyküm, kolay gelsin. Ben Furkan Aslantaş. Samsun TTB açık cezaevinde yatmakta olan abim, kardeşlerim, başta abim Aykut Sekmen, Murat Orhan, Ahmet Bektaş, Kadir Efe, Ara, Cihan Holata, Mert Öztürk'e, Murat Sağlam, Emre Salep, Mert Can Kaya, diğer koğuşlarda yatmakta olan kardeşlerim Mert Altınsoy, Akın Aksoy, Emirhan Kaplan, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Cansınız, unutulmadınız, özgür günler yakındır. Canlar, Allah'a emanet olun. Şarkı Emre Övek demiş. Gönül Tekten adlı şarkı istenmiş. Bunu Müslüm'den yollayacağım. Evet, yine şöyle baktığımızda öncelikle selamünaleyküm diyor. Ben diyor Yusuf Var yollamış. Evet, Yusuf Var. 11. koğuşta kader birliği yaptığım abilerim, kardeşlerim, abim Miran Sayalı, Nazım Bilgin'e, dostum Görkem Efe Dirijan'a, Salih Efe Çelik Kanat'a, Emircan Özdemir, Kadir Türkan, Emre Can Köseoğlu, ismini sayamadığım tüm 11. koğuşa selam olsun. Farklı koğuşlarda bulunan özlemlerim Ömer Faruk Çelik, Berkay Ak, Şerif Duran, Onur İhtiyaroğlu, Yunus Özenç, Şahin Başoğlu, Furkan Kaya, Muhammed Göke, Mustafa Kurt'a, Emirhan Ertaş'a, özgürlük yakındır diyor. Canlarım, güzel günler yakındır. Sizi hasretle kucaklarım. Unutanlar unutanları asla unutmazlar. Biz dün nasılsak bugün de aynıyız. Ömer'im, silah olurum, patlarım şarkısı armağan ediyorum demiş mesajında. Evet, selamünaleyküm abi. Ben diyor Altar Aslan. Samsun Açık Cezaevinde kapalıda evinde olan öncelikle kardeşim evlat Tulgar Aslan'a, Tulgar Aslan, dostlarım garibim Hasan Çelebi'ye, Yiğit Kan Demir'e, Serkan Çula, Eren Yola, Burak Sayar'a, Bartu Yücel'e, Mert Canak Tepe, Muhsin Yazıcı, Metehan Şimşek'e selam olsun. Garipler geliyor. Hepsini çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. İsmail Türk'ten Reis şarkısı armağan olsun denmiş. Selamünaleyküm, yayınlar. Samsun TTB cezaevinde 26. koğuşta yatmakta olan sevgilim Emirhan Kaplan'a Mehmet Elmas Köşe Bucak şarkısı armağan ediyorum demiş. Bir gülüşün ömrümü verdiğim adam, seni çok seviyorum. Dikkat et kendine. Kürşat Dumanoğlu abime de armağan olsun, dikkat edin kendinize demiş mesajında. Evet, öncelikli mesajlar. İyi yayınlar. Samsun Kapalı C27 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz, koğuş arkadaşları Onur Kaya, Onur İhtiyaroğlu, Sezgin Palaya, A27'de en değerli Yener Dündar'a, A14'te kardeşim Selim Güven'e, Celal Saka, Enes Çorlu'ya, Caner Balutlu, başka koçlarda eşimin değerli dostu Murat Bayraktar, açıkta en sevdiğim abim Refik Dündar'a ve Emin Can Demirhan'a selam ederim. Aslanlar yeri geldi. Üzüldünüz ama diyor elbet bir gün o güneş size de doğacak. Özgür günlerde beraber olmak dileğiyle. Fatma Temiz yollamış mesajı. Evet, devam ediyoruz. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Bilge Olgun. A1 koğuşunda yatmakta olan prensesim Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Seni çok seviyorum ablanın güzeli. A1 koğuşunda İknur Tibet'e selam olsun. Umudumuzu kaybetmeyin. Güzel yarınlar bizim olsun. Güzellerim Eyüphan, nerede kardeş dostum nerede şarkısı bizden sizlere gelsin diyor mesajında dinleyicimiz. Evet, yine devam ediyoruz arkadaşlar. Selamünaleyküm, ben Taha Çelebi. A7 koğuşunda bulunan canıma can reisim, kanım abim Samet Yıldırım, namı değer Çakır Umut'a, Öztürk'e, Efkarlı abime Ahmet Coşkun ve Mukeda'ya, candan öte kardeşim Alihan Coşkun'a, delikanlı kardeşlerim Samet Can Galın, Kuşun Orhan, Ömer Faruk Çelik, Enis Gıdaroğlu, Texas Efe, Uğurcan Gülü ve abileri Bektaş Akyüz'e, Kirazlıklı Tamer Karaaslan'a, Tırcapo'dan Tırcapo'dayım, farklı koğuşlarda bulunan Özden Öte, abi İsa Doğan'a, Mert Adam, Anıl Kılıcı abime, kardeşlerim Batuhan Pehlivan selamlarımı bakidir. İsmini sayamadığım dostlara, abilerime selam olsun. Vicdan sustuğumda akıl en tehlikeli oyunları oynar diyor. Alihan Coşkun kardeşim, sıkıntılar arka arkaya geldi ama hepiniz halledeceğiz. Aklın kalmasın dışarıda, sadece zaman ihtiyacımız var. İstek şarkı Nur Afiftaş'tan Toza Döndüm şarkısı demiş. AC ve kardeşlerinin her yerde demiş mesajında. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara, okudum mu derken şöyle baktığımda evet okudum. Evet, okundu. Şöyle bakayım ben, okundu bu. Evet, yine gelen mesajlar var, onları da birazdan okuyacağım. Öncesinde istenilen şarkılar var, onları yollayalım bakalım.

benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

0: Mimarisi Ait'ler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz.

İşte sevgili dostlar, bitirdiğimiz tüm güzelliği devam ediyor. Arkadaşlar, şu kulaklık resmi atıyorum size. Onu sıraya koyuyorum anlamına geliyor kulaklık resmi. Kulaklık resminden sonra bir şey yazmayın. Yazarsanız sona düşüyor mesajınız ve beklemek zorunda kalırsınız. Ne zaman okunacak diye yazmaya devam edersiniz. Onu da söyleyeyim. Evet, şu an yayındayım zaten, okuyorum. Ondan dolayı cevap veremiyorum birçoğuna da. Onu da hatırlatayım bir arada da. Onu hatırlatmış olalım. Ben Yalçın Coşkun, Alihan Coşkun yakışıklı oğlum. Sen güçlü bir evlatsın. Aklını ve kalbini temiz tut. Moralini sakin bozma. Her zaman arkandayım. Her koşulda yanındayım. Olduğumu unutma. Seni çok seviyorum. Umudum var. Armağan olsun. Acı her yerde demiş mesajında. Babası yollamış. Evet, yine şöyle bakalım arkadaşlar. Yine gelen mesajlarla. Ne demişler? Selamünaleyküm, ben demiş Can abim. Hayırlı yayınlar olsun, ben Merdo. Hapishanede yatmakta olan abilerim hikaye yerli. Utkan Seçkin, Dursun Ali Kılıç, Samet Yıldırım, Ahmet Tanrısever ve Kelle abim, dostum Ace, kardeşim Serkan Çula, Rıdvan Altıntaş, Eren Yerli, Mehmet Emin Taşova, Recep Can, Canaza, Talha, Baycan, Uğur, Ali Baş, Bafra Kabalı'da olan kardeşim Hazar Başarır'a, Çarşamba Kabalı'da yatmakta olan İbrahim Ethem Sarıtaş'a, Kavak Çocuk yatmakta olan evladım, canım, kanım küçük Merdo'ma gelsin, selam olsun diyor. Geçmez dediğiniz ne geceleri geçirdik, bu geceler de geçer, tez zamanda kavuşmak dileğiyle. Benim aslan abim Utkan Seçkin abime de inşallah yarın aramızdasın diyor. Evet, bu arada Merdo yollamış mesajı, selamlar yollamış, onu da hatırlatayım. Beni vuracakmış bak itin biri şarkısı da armağan olsun demiş mesajında. Tamamdır, yollayacağız. Evet, bu şekilde yetirmiş. Evet arkadaşlar, yine devam ediyoruz gelen mesajlarla. Gelen mesajlar var. Selamünaleyküm, ben Serkan Dadak. Samsun Kapalı'da bulunan dede Murat abime ve Mücahit Ayaz kardeşime selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmamız günü sabırla bekliyoruz. Esat Kabaklı'dan Yol Yemez şarkısı armağan olsun, iyi yayınlar, kolay gelsin diyor. Serkan Dadak yollamış mesajı. Evet, bu şekilde etmiş. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Onlarla devam edeceğiz. Ve sevgili Barış kardeşim, Barış Vural'a da buradan selamlar olsun. De dinliyormuş. Kolay gelsin. Selamünaleyküm Murat abi. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar olsun. Ben Belediyeler Mahallesi'nden Barış Vural. Buradan abim kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Öncelikle reisim Tuncay Acar'a, abilerim Kral Uğur Demiröz'e, Sercan Tokaca, Uğur Vural'a, Engin Ündücü, Ebu Bekir Kola, kardeşime Berat Sözkesen, Kerem Çelik Kanat'a, Salim Çelik Kanat'a, Serkan Kolonoğlu, Can Altuntaş'a, Samet Ayna, İbo Şeker, Berat Dişikara, Hüseyin Demir'a, Barış Semiz'e, İbrahim Kocabıyık, Cengizhan Sürücü,

Gürkan Saf, Berkay Sözkesen, Yahya Aya Sisko, Mami Torunoğlu, Kemal Can Dindar, Kadir Birinci, Savaş Berdek, Emrullah İnce, Kadirhan Rengin, Mert Güneş, bütün abi ve kardeşlerimize selam olsun. Unuttuğumuz, yazamadığımız illaki vardır. Herkese selam ederim diyor. Kalpler gönüller bir. Elbet özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Şarkı Adan Ayan'dan Adresin Belli şarkısı armağan olsun demiş. Barış Vural yollamış mesajı, iletmiş. Onlar için gitmiş. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Evet, bu şekilde gelmiş. Tamamdır. Evet, selamlar olsun hepsine. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Şöyle baktığımda bir tek düşüncem sensin. Bir tek düşüncem sensin. Bafra C9 koordinat baktı olan Mert üzerine sevgilerimi iletirim. Aramızda dağlar yollar var iken beni sana sımsıkı sarılı görenler olmuş. Mesafeler sevgimize engel değil diyor. Nurşah yollamış. Mesajı Mert Süzen'e yollamış. Evet, tamamdır. Evet, şarkılar belli. Hemen şarkıları yolluyorum. Sonrasında ben buradayım.

Benden söylemesi ciğerci kedisi sokak kedisini yenemez. Allah değişen yüzlerden, değişen dillerden etmesin. Dostunu bir ömür boyu sırtında ve omzunda taşıyanlar

0: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Murat yayında.
1: Firari Saatler'desiniz.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

kulaklık resmi atıyorum ya size, kulaklık. O kulaklıklar sırayı aldım anlamına geliyor. Sadece bekleyin arkadaşlar. Ben elimden geldiğince hızlı bir şekilde size yollamaya çalışacağım. Şarkılara hemen söz veremiyorum yalnız, onu söyleyeyim. Çünkü şarkılar pazar günü sadece böyle. Hafta içi öyle değil. Hafta içi rahat oluyor program ama tabii ki bir hafta sonu pazar günü böyle değil. Evet. Evet, bu pazar günü böyle. Bundan dolayı şarkıları listeme dahil ediyorum. Onun için beklemede kalın sadece. Şarkılar yavaş yavaş gelecek arkadaşlar. Evet, şöyle bakalım yine neler var baktığımda. Evet, bu arada Beytullah Aydın, sevgili kardeşime buradan selamlar olsun Beytullah Aydın'a. Sefa Başarır, Hazar Başarır, Hakan Koç'a ve Bafra Kapalı Cezaevinde C9 koğuşunda tüm abi ve kardeşlerime, ayrıyetten tüm kader mahkumu abi ve kardeşlerime selamlar olsun. Tüm güzel şarkılar onlar için gelsin diyor Beytullah Aydın. Evet, Beytullah Aydın'a da bu arada sevgiler olsun kardeşime. Güzel güzel adam. Sefa Başarır, Hazar Başarır özellikle bana iletti. Onları unutma, onlar canlarım benim dedi Beytullah Aydın. Onlar için gitti. Evet, şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlar. Arkadaşlar yine baktığımda şöyle. Selamünaleyküm abi, ben Tahir Orhan demiş. Samsun TTP 10. koğuşta yatmakta olan abim Murat Orhan'a selamlarımı iletirim. Ahmet Kaya'dan Metis'in ünlü şarkısı, başta Murat Orhan olmak üzere tüm kader mahkumlarını armağan ederim. Tez zamanda kavuşması dileğiyle reisim sen dik dur, kardeşlerin yanında diyor. Tahir Orhan yollamış mesajı. Evet, onlar için gelmiş bu mesaj. Evet, yine gelen mesajlarda iyi yayınlar Murat Bey. Canım kızım Asenam, seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım. Bugünler geçecek. Elbet bir gün meleğim, sana ve sevdiklerine Ahmet Kaya'dan Yakumaz şarkısı armağan olsun demiş mesajında. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Selamünaleyküm Murat abi. Haberler iyisindir. Ne haber, iyisindir demek istemiş. İyiyim kardeşim, sağ ol. Samsun Kapalı yatmakta olan Çağlar Aslan kardeşime, yeğenime buradan çok selamlarımı iletirim. Çağlar Aslan, yalnız değilsin, bizlerlesin, seni seviyoruz. Dayın Soner Çelik demiş mesajında. Evet, bu şekilde etmiş, onlar için gitti. Evet, yine selamünaleyküm demiş. Şöyle fon müziğine bir gireyim. Evet, selamünaleyküm abi demişler. Şimdi hemen yeniden. Selamünaleyküm abi, iyi yayınlar. Ben Sefa Can Beykoz. Nizamlı yatan tüm abi ve kardeşlerimize, dostlarımıza, canlarımıza, yol arkadaşlarımıza selam ederim. Bir ömür güzel günlerde kavuşmak dileğiyle. Yüce Rabbim, dilerim ki ismini sayamadığım bize kızmasın, darılmasın, gücenmesin. Düşmanlarımız da çok, dostumuz var. Hep dostuz. İsim sayamaya başlasak saatler alır diyor. Vakit alır. Kelimeler ömrü yetmez. Güzel abim, dostlarıma benden Eyüp'ten yer altı şarkısı çalarsan seviniz demişler. Sefa Can Beykoz yollamış. Sevgili kardeşim, güzel kardeşim benim. Sana da selamlar olsun Beykoz'a. Sefa Beykoz'a. Evet, ona da sevgiler yolladık. Evet, yine gelen diğer mesajlarda cümleden selamun aleyküm. Ben Erkan Demiröz, cezaevinde olan amcam Muhammed Demiröz'e, koğuş arkadaşlarına abim Uğur Demiröz'e demişler. Sercan Tokaca, Ünal Eker'e, Yusuf Fırıncı'ya ve kardeşlerim Samet Ayna, Tito Reis'e, Uğur Vural'a. Bu arada şuradaki isim. Evet, bu arada bir selam gelmişti bugün. Mikail Yerli'den ve Ahmet Coşkun Sıdan ve Tito Reis'ten selamlar geldi bana. Onlara da buradan selamlarımı yollarım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Size de selamlarım olsun. Tito Reis, Mikail Yerli ve Ahmet Coşkun Su tarafından selam yollandı bugün. Tabii ki sevgili abimiz tarafından iletilmişti. Ona da selamlar olsun. Evet, yine abim Uğur Demiröz'e, Sercan Tokacı, Ünal Eker'e ve Yusuf Fırıncı'ya, kardeşlerim Samet Ayna, Tito Reis, Uğur Vural, Samet Hazar, Başarır'a, Ayan Yahya, Sisko, Emre Kaya, Berat Sözkeser, Hüseyin Demir'a, Salih Çelik, Kanat, Ermullah İnce, Emirhan Kabadayı, Rızvan Sarı, Ömercan İpçilek ve Hamza Bırak'a, yüreğimdeki yer çok ayrı olan Sadıcan Yıldırım'a çok selam olsun. Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuştursun diyorum. Tüm sevdiklerimizi alemlere Rabbi Allah'a emanet ediyorum. Murat abi, emeğine sağlık. Sana da sonsuz saygı ve selamlar diyor. Erkan Demiröz yollamış sevgili kardeşim. Erkan Demiröz'e, kardeşime de selamlar olsun bu arada. Evet, yine devam ediyoruz. Selamünaleyküm demişler. Abi iyi yayınlar. Bafra cezaevinde olan B2 koğuşundaki başta babam Osman Duygu, arkadaşları Ozan Öze, Ahmet Yapar, Umut Durukan'a, Serhat Çetin, Ferit Batuhan, Emre Kayakçı, Ramazan Çolak, Bülent Lima'ya selamlar olsun. Aynı zamanda açıkta yatan Emrah Pekşen'e, Kaan Dilaver'e, Mustafa Pak'a bol bol selam olsun demiş. Bu arada yollanmış.

Duygu yollamış. Osman Duygu tarafından, değil mi? Doğru mu? Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlarda selamünaleyküm Murat abi, yayınlar olsun. Osman Aslan'dan cezaevindeki yatmakta olan Aleyna Olgun, Umut Demir'e, Kadir Dirijan'a, kardeşlerine selamlar, sevgiler. Sizi özleyen kardeşiniz elbet bir gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle diyor Murat abi. Osman Aslan'dan yollanmış bu mesaj. Onlar için gitmiş. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Selamünaleyküm, selamünaleyküm Murat abi. Samsun cezaevinde birlikte aynı çatı altında kader birliği yaptım. Eren Yol kardeşime, kapalıda bulunan C22'de Tunan Çakır A26 koğuşundaki Şevki Çoğaltan abime, Yağız Çetin kardeşime, 22. koğuşu Hakkı Cömert'e, Enes Soylu abime, Baran Oğuz kardeşime, gurbetteki Yener Yol kardeşime selam ve sevgiler iletirim. Şarkı Demet Erlo, Yaşanmayan Günler ver şarkısı armağan olsun diyor. Metin Daş'tan yollamış. Mesajı iletmiş. Onlar için gitmiş. Evet, yine gelen mesajlar. Murat abi selamünaleyküm, iyi yayınlar, kolay gelsin. İsmail Necmi Akkuş, kardeşlere selam ederim. Özgürlüğe kavuşurlar inşallah. Sadece güzel şarkılar onlara gelsin diyor. Ahmet Okutan yollamış bu mesajı. Evet, bu şekilde yollamış ve devam ediyoruz tabii ki. Evet, şöyle baktığımızda yine mesajlara var, mesajlar var. Evet, yine gelen mesajlar dedik. Yağmur İptaş'tan, B8 koğuşunda yatmakta olan can parçam eşim Sezgin İptaş'a, seninle yan yana geçirdiğimiz günleri çok özledim. Nereye baksam hep seni görüyorum. Bu hayatta tek sana güveniyorum. Tek sen varsın benim için. Hep dua ediyorum tez zamanda gelirsin diye. İyi ki hayatımda kalbimdesin Allah'ım. İyi ki seni karşıma çıkarmış. Seni çok seviyorum. Bir tane Tibet'ten canım şarkısı armağan olsun demiş. Mesajında dinleyicimiz bu şekilde yollamış. Tamamdır. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar bu arada. Evet, şarkılar var. İstenilen şarkılar var. Onları yolluyorum. Sırayla gidiyor şarkılar. Listeme dahil oluyor. Şu mikrofonlardan sonra bir şey yazmayın arkadaşlar.

0: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Firari Saatler'desiniz.

0: yokluğundur hani bu yıkan. O günlere şimdi her an, o günlere şimdi her an sen yanarsın.
1: Firari saatlerdesiniz. Murat yayında. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

Evet sevgili dostlar, beklediğimizin güzeli devam ediyor. Gelen mesajlar var. Hemen mesajları okuyacağım. Evet şöyle radyonuzu daha iyi yaklaşın ve dinleyin. İyi yayınlar demişler. Ahmet Sait Baboğlu'na demişler. Ahmet Sait Baboğlu'na Kayahan'dan gönül sayfam armağan olsun. Senin gülüşün verdiğin huzuru başkası ömrüme feda etse yaşatamaz ve ben bin kere gelsem şu dünyaya, bin kere pişman olsam senden biz seninle her evrende bütün ihtimalleri sevdiğim demiş mesajında. Evet bu şekilde etmiş. Evet yine selamünaleyküm abi demiş. 14. koğuşta Selim Güven, beraber kader birliği yaptığım abilerim, kardeşlerim Enes Çorlu'ya, Caner Balut Mutlu, Buğra Yılmaz'a, Çetin Kalaycı, Utkan Seçkin, Emirhan Kara, Anıl Yalçın, Anıl Kılıca, Anıl Güler'e, Hasan Ömüce, Fehmi Taşçı, Celal Saka, Alperen Gündoğdu, Alper Ustabaş, Osman Bayrak, Mehmet Emir, Akduman, Emir Şener ve C27 koğuşuna demişler. Koğuşuna yatmakta olan başta Can Parçam, Öz Kardeşim, Emre Temiz'e, Sezgin Pala, ayrıca başka koğuşlarda olan İlyas Kıllıoğlu'na selam ederim. İstek şarkım Bu Gece Karakolluk Olabilirim şarkısı istenmiş. Selamünaleyküm, ben diyor A11 koğuş yatmakta olan Enes Karapelit, en başta değerli kıymetli abilerim Miran Sayala, Nazım Bilgin, Haluk Berber, değerli kardeşlerim Görkem Dirijan'a, Yaşar Can Kaplan, Muzaffer Adlin, Emircan Özdemir, Ozan İkbal, Salih Çelik Kanat, Hasan Can Öz Irmak, Emrecan Köseoğlu, Erdoğan Kansız kardeşime selam iletirim. Gülo Kalk Gidelim şarkısı parçasını tüm sevenlere armağan ederim. Mesenin diyor kardeşleri her an her yerde iyi yayınlar demiş mesajda. Evet yine gelen diğer mesajlar. Merhabalar, yayınlar Samsun Kapalı'da yatan Yavuzhan Melek, aşkım ömrüm, seni her şeyden çok seviyorum, kurban olurum sana, çok özledim, çok az kaldı sana sarılmama, birliklerimize iyi geceler sevgilim, ihtiyacı var şarkısı Çalasan Seviniz demişler mesajda. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ahmet Kaplan'dan A26'da yatan Emirhan Kaplan'a, Şevki Çoğaltan ve Mertcan Aslan kardeşime yıllar utansın şarkısı armağan olsun denmiş. Ben Anıl Yazıcı. Evet Anıl kardeşime selam olsun bu arada. Evet Anıl Yazıcı. C22 koğuşunu yatmakta olan Can abim Tunağan Çakır'a ve kardeşlerim Berkay Ak'a, Tunağan Sezer'e, Erdal Büyükdağ, Metan Gülan, Serhat Atar'a, Alperen Can ve Seyfullah Başkurt'a selam olsun. Özgü günlerde kavuşmak dileği istek şarkım Serkan Nişancı Eller Üzer adlı şarkı istenmiş. Evet yine merhabalar, iyi yayınlar, kolay gelsin denmiş. Uğur Akın, senin aracınla buradan öz abim Ahmet Coşkun Suya selam eder, ellerini öperim. Can abim seni çok özledim, her şeyim abi, abime Gökhan Namı'dan Yar Gözlerin Ağlar Gibi Çalar Mısın, sevgili bize gönül veren tüm dostlarımıza selam ve sevgiler olsun, sana da kolay gelsin abi, Can abim Uğur Akın demiş. Evet sevgili Uğur kardeşime buradan selamlar yolluyorum, ona ve koğuş arkadaşlarına sevgiler olsun bu arada. Evet yine sevgili dostlar, Samsun Tehdit'i cezaevinde yatmakta olan 26. koğuşta Emirhan Kaplan'a çok selam olsun. Ablaların, ailen hep yanındayız. Sen iyi ol, gerisi her şey halledilebilir diyor. Sen kimseye uyma, takılma, iyi ol. Yeter sana. Gökhan Doğanay'dan Bir Sen şarkısı armağan olsun, seni seviyoruz demişler. Evet A26 koğuşundan Emirhan Kaplan'a yollanmış, ablası ve ablaları ve ailesi tarafından iletilmiş bu mesaj. Samsun TTP 26. koğuşta A26 koğuşuna yatan eşim Semih Yamanlar demişler. Evet Semih Yamanlar ve kardeşleri Mücahit Ayaz'a, Mustafa Devici ve tüm koğuş arkadaşları için Müslüm Gürses'ten Dargınım şarkısı çalarsan aşkım biz iyiyiz, merak etme, tek sıkıntımız senin yokluğun, Rabbime emanetsin, seni seviyoruz Semih Yamanlar demiş mesajında. Evet yine şöyle baktığımızda gelen diğer mesajlar. Cümleden selamünaleyküm, ben Kürşat Ar demiş. Buradan reisim Kadir Efe Ar'a, abilerim Caner Balutlu, Alperen Gündoğan, Çağatay Coşkun'a ve kardeşim Enes Güderoğlu'na selam olsun. Herkes bayramı bekliyor. Ben de sizi kavuşmaya özlemim sizedir diyor. Sizi seven kardeşiniz Kürşat Aydın Güven'den Sakın Ola Beni Unutma şarkısı bizlere, abilerim kardeşlerime armağan olsun demiş mesajda. Merhabalar, iyi yayınlar. Ankara'dan Yasin yollamış mesajı. Ankara'dan Yasin. Samsun Kapalı A8'de yatan gönlümün sultanı biricik eşim Songül'e, içimde dağınık ne varsa yerli yerine koydum. Yarın kalan cümlelerimiz sana yaslandı. Ne eksik ne fazla tam kararında. İçimde sustu tüm yarım
kalanlarım. Kim haklı unuttum, biz olduk o anda. Herkes bir yol çizmiş, biz ise yürüdük. Kaybolmak dediler, biz birbirimizi bulduk demiş mesajında. Bulduk, ne eksildim ne değiştim demiş mesajda. Evet, ne buldum ne eksildim demiş. Sadece ilk kez kendine rastladım. Ben sende tamam demiş. Ben sende tamam demiş. Seni düşlemek parçasını hediye etmek istiyorum. Halit Bilgiç'ten Anatolian Roach grubu söylüyormuş. Varsa çalacağız. Evet, tamamdır. Evet, onlar için gidiyormuş bu mesaj. Samsun T-Tipi C8 koşunda olan sevgilim Enes Eker. Seni seviyorum hayatım. Tümü aklımda bende kalmasın. Her şey yolunda. İyi ki hayatımdasın. Filiz Karakoç yollamış. Candan Can iste. Atlı şarkı Tüdanya'dan gelmiş bu mesaj. O şekilde iletilmiş. Tamamdır. Bundan sonra diğer mesajları okuyacağım. Öncesinde şu görüntü teknem var. Dargınım üstümden istenmişti. Dargınımı yollayalım. Sonra görüntü teknesi geliyor.

İşte sevgili dostlar, BTM'si tüm güzelliğe devam ediyor 105 frekanslarında. Arkadaşlar mesaj atan arkadaşlar, size kulaklık resmi attıktan sonra bir şey yazmayın arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim, size kulaklık resmi yolluyorum ya, sırayı alıyorum anlamında. Eğer ki kulaklıktan sonra bir şey atarsanız sona düşer mesaj ve beklemek zorunda kalırsınız. Çünkü en son yayınlanır mesajınız. Yapmayın, daha önce de söylemiştim. Bir de şuradan arama yapmayın, bu bilgisayardan cevap veremiyorum. Oradan çağrı atıyorlar, arıyorlar. Bilgisayara cevap veremiyorum ki, nasıl vereyim? Telefon değil ki o cevap vereyim. Evet, bu arada sevgili Merdo kardeşim dikkatle beni dinliyormuş evinde. Can kulağıyla dinliyor. Bu arada çok selam söylüyor. Abim diyor, ben Merdo. Aslan abilerim Utkan Seçkin'e, Dursun Ali Kılıç'a, can dostum diyor Ahmet Coşkun Su'ya, can kardeşim Necmi Akkuş'a, canlarım Eren Yerli, Serkan Çula, Ali Kılıç'tan Kuralsız şarkısı, Yol Yemez şarkısı çalasan seviniriz demişler. Selamları sevgileri var bu arada Merdo'ya. Sevgili can kardeşime selamlar olsun. Evet, canımdır kendisi. Bu arada dostlarımızı, kardeşlerimizi de unutmuş değilim diyor. İsmini sayamadığım tüm dostlarıma, kardeşlerime canı gönülden selam olsun. Gecenin tüm güzel şarkıları armağan olsun demiş. Merdo yollamış mesajı sevgili dostlar. Evet, işte şarkılar geliyor, sonra buradayım ben. Şarkılar için acele etmiyorsunuz. Şarkılar listeme dahil oluyor. Pazar bugün arkadaşlar. Hafta içi programıyla karıştırmayın. Hafta içi şarkı istek yapılabiliyor ama hafta sonu sadece istekler hızlı çıkıyor. Bak, şarkılar sıraya giriyor arkadaşlar. Unutmayın, bunu daha önce demiştim. Tekrar diyorum. Bugün pazar.

0: Murat yayında.
1: Evet işte yol yemez geldi bu arada. Abi ben Merdo, kral abim Uğur Demiröz'e çok selam olsun. İnşallah eski günler gibi tez zamanda kavuşuruz diyor. Senin yaptığın iyilikleri kimse unutamaz. Can abim demiş Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine, dostlarına selamlar olsun denmiş. Merdo kardeşim iletmiş mesajı. Tanrı'nın Ordusu şarkısı armağanım olsun abimize, selamlar olsun demiş mesajında.

Ya Bismillah. Ya Bismillah. Öpülecek nice mazlum eli var. Bükülecek nice zalim bileği. Ya Bismillah. Ya Bismillah. Dualarla tamamlanmış uykusu. Korkusu var. Geç kalmanın korkusu. Vakit tamam. Bu Tanrı'nın ordusu. El Muzaffer daima.

Evet, Ahmet Kaya'dan bu arada bir şarkı var. Bu arada Kaya'ndan güzel şarkı geldi. Gönül Sayfam adlı şarkı istenmişti. Evet, şarkıyı tabii ki dinleyicimiz istemişti. Biraz önce yollamışlardı mesajı. İyi yayınlar Ahmet Sait Baba Bab oğluna demişlerdi. Kaya'ndan Gönül Sayfam armağan olsun. Senin gülüşün verdiğin huzuru başkası ömrüme feda etse yaşatamaz. Ve ben bin kere gelsem şu dünyaya, bin kere de pişman olsam, biz seninle her evrende bütün ihtimalleriyle sevdiğim demiş mesajında o yollamıştı. Evet, bu şekilde geldi. Arkadaşlar bekliyorsunuz, valla biliyorum. Şu an bir mesaj var burada, inanamazsınız yani, o kadar mesaj var. Hepsine yollamaya çalışıyorum. Lütfen acele etmeyin. İyi yayınlar Murat Bey. C3'te yatan aslan oğlum Soner Cılız, Kürşat Baran Göçer, Yağız Özbal, Yiğit Yaman, İbrahim Cemkaya, Şerafettin Dirijan, Umutcan Keskin, Umutcan Özcan, Samet Gıcılı ve C3'te ve C24'te yatan aslan evlatlarımız için Müslüm Gülses'ten Yaşamadan Geçen Yıllar Utansın adlı şarkı istiyoruz demişler. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Samsun Tetibi cezaevinde A3 koğuşunda yatan diyor Ayşenur Orhan. Ayşenur Orhan, kadınım seni çok seviyorum. Seni düşündükçe omuzlarımdaki yük hafifliyor. Sanki görünmez bir el toparlıyor. İçimi sana sarılmanın hayalleriyle uyuyorum. Güzel gözlüm, seni seviyorum. Vahitcan Kaplan demiş. Evet, mesajında iletmiş bu şekilde. Uygar Doğan'dan Kime Baksam Sanki Sen adlı şarkı istenmiş mesajda. Ben Cedit Mahallesi'nden Osman Çavuş Çelik. Sıradaki bütün güzel şarkılar Mücahit Ocak, Samet Polat, İmam Mustafa, Muhammed Altaş'a, Ozan Paskap'a, Yusuf Doğan'a, Kadir Mutlu, Emir Ocak ve İbrahim Alpak, Alparslan Onur Kılıç'a, Samet Mutlu, Levent Çelik Kanat, Gökhan Efe, Samet Güncan, Mesit Mecit Sarısoy, Şaban Demiral, Yunus Efe, Halit Ziya Çelik ve Sadcan Yıldırım'a gelsin. Cedit Mahallesi'nden herkese selam olsun. Bu sokaklar Mücahit Ocak diye yazılır, Samet Polat diye okunur. Hayallerden vazgeçen kendinden vazgeçer. Aslan kardeşlerim benim, Rabbime emanetsiniz canlar demiş mesajında. Evet, Cedit Mahallesi'ne sevgili Mücahit Ocak'a da, Samet Polat'a da, sevgili Ozan Paskaba'da selamlar, sevgili olsun kardeşlerime. Evet, bu arada yine gelen diğer mesajlar var. Onlara da yer veriyorum hızlı bir şekilde. Dinlemeyi alın. Selamünaleyküm, ben Miraç Tezcan demiş. İyi son. Evet, Miraç Tezcan iyi son. Cezaevinde olan kardeşlerim, abilerim Serkan Çula, Necmi Akkuş, Uğur Akın'a, Emrullah Çula, Bektaş, Umut Kargıcı ve Eren Yol, Kadir Özdemir, Muhsin Yazıcı, Hasan Çelebi, Vural Kılıç, Mert Can Akgöz, Diyar Güler, Yusuf Ünal, Ozan Tiryaki, İsmet Can Özgür, 40 gün kar yağar, bir gün av olur, o günde bizim olur. Elbet bir gün özgürlük kavuşmak dileğiyle canlarım, istek şarkım Fundi Yarınlar adlı şarkı istenmiş. Ben Elif Güven, eşim Onur Can Güven. Senin sevdiğin, sevgin sadece bir duygu değil, benim için en güvenli sığınak. Ben senden, ben beni diyor, benden bile koruyan o yüreğine kurban olurum senin. Seni çok seviyorum demiş Elif Güven yollamış. Evet, eşime Onur Can Güven'e, onu çok sevdiğimi söyler misiniz demişler. Evet, seni çok seviyormuş, tamamdır. Evet, selamünaleyküm abi. Ben Esat Can Tosun yollamış. Buradan Emir Kabadayı kardeşime çok selam olsun. Azerbaycan'dan Vazgeçemem şarkısı armağan ediyorum. Çağırsanız seviniz abi. Bütün kader mahkumlu kardeşlerime selamları var denmiş mesajda. A26 yatan eşim Taner Şahin'e, sensiz geçen kaçıncı gün, kaçıncı gece, hepsi eksik, hep üzünlü, hep özlem içinde, yokluğun çok ağır, her zaman sensin, sensiz ve seninle yaşıyorum, zamanı gelince kavuşacağız, seni çok seviyorum kocam Taner Şahin demişler mesajda. Evet, yine gelen diğer mesajlar, devam ediyoruz arkadaşlar. C8 koğuşunda yatan Berkcan Uysal'a demişler. Ailesine, Uysal ailesinden anne Songül, babası Şenol, Samet, İdil, İnci, Yağmur, Dursine, Soner Sedat'tan Ses Verin Sesime Dağlar şarkısı armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. 25 gün sonra bu hasret bitecek inşallah. Her saniye aklımızdasın diyor. Bu şekilde yollanmış mesaj, tamamdır. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Okundu mu diye sormuş. Okunsa okundu, duyardın yani. Okunmamıştı demek ki. Ben şimdi okuyacağım zaten. Sıra ona geldi.
Öncelikle selamünaleyküm. Sabrımın silahı olsun. Ben Mehmet Erdal Daş demişler. Mehmet Erdal Daş, Serkan Çulha, Emrullah Çulha, Bektaş, Umut Karkıcı, Eren Yol, Kadir Özdemir, Muhsin Yazıcı, Hasan Çelebi, Vural Kılıç, Mertcan Akgöz, Diğer Güler, Yunus Ünal, Ozan Tiryaki, selam olsun Serkan Çulha kardeşlerime şarkı Yorgun Demokrat adlı şarkı istenmiş mesajda. Et bu şekilde gelmiş. Devam ediyoruz arkadaşlar gelen diğer mesajlarla. Tamamdır. Şöyle bakıyorum yine. Selamünaleyküm, ben Seyit Aksoy. Samsun TTB infaz kurumunda yatmakta olan kardeşim Serkan Çulay'a, abim Ümit Güdere, kardeşim Bora Taşkın abime, Muharrem Aksoy ve abim Cavit Can aklıma gelemeyen abilerime, kardeşlerime çok selam olsun. Devletin aldığı bileziğini takmayan özgürlüğün kıymetini bilemez. Adana Ayağından Yorgun parçası armağanım olsun demiş dinleyicimiz mesajında. Cümleden selamünaleyküm. Kürşat Ar yollamış mesajı. Buradan canım kanım reisim Kadir Efe Ar'a selam olsun, seni çok özledim reisim. Bu hayattaki nefesim kesilene kadar her zaman her daim yanındayım. Sana bir değil 1000 can feda. Elbet Recep'inden Dostum şarkısı armağanım olsun demiş mesajında dinleyicimiz. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Emine Nur yollamış mesajı. Emine Nur Akduman. Samsun 14. koğuşta bulunan canım eşim, hasret içimi yaksa da seni beklemekten vazgeçmedim. Bugünler aklımda, kalbimde yine sen varsın. Mutlu ol yeter. İbrahim Tatlıses'ten yayınlasan seviniz demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, geliyorum arkadaşlar. Selamünaleyküm. Biz Sefa Başarır. Furkan Soygür. Buradan can parçamız Azar Başarır'a, bizimle kader birliği yapan tüm abi ve kardeşlerimize selam olsun. Güzel günler. İnşallah. Murat Şenpınar'dan Engel şarkısı armağan ediyorum. Can hazırımıza gelsin demişler. Evet, Sefa Başarır ve Furkan Soygür yollamış bu mesajı, iletmiş. Bu şekilde gelmiş mesajlar. Evet, selam olsun kardeşlerimize. Selamünaleyküm, ben Kavak Açık Cezaevinden Kaan Çelik. Aynı çatı altında kader birliği yaptım. Yasin Karademir, Burhan Kodolak, Adem Kaya, Enes Dede, Eray Karadeniz, Adem Demirtaş'a, Hilmi Can Aslan, Samet Kılıç, Melih Can Yatkın, Rasim Yekta ve gurbetteki dostlarımız Murat Ağana, Recep Çelik, Ümit Orhan, Kürşat Sağıroğlu ve beni tanıyan abi ve kardeşlerimize ortamlara selam olsun. Ata Alabaş, Alaaddin Ergün'den Ölme parçası armağan ediyorum. Sizi seven kardeşiniz Kaan Çelik demişler mesajda. İyi yayınlar demişler. İyi yayınlar. Gönlümden kalbime Azer Bülbül'den Yaban Eller şarkısı sevdiğime armağan ediyorum. İlk gün gibi seviyorum, seveceğim. Aşkım paranı gönderdim demişti. Evet, iyi yayınlar. Gönlümün kalbi sadık şarkılar armağan ediyorum. Sevdiğime, seni çok seviyorum. Ayetten bir tanem rüyamda beni gör. Seni çok seviyorum. Her şeyimi özledim demiş mesajında. Evet, yine şöyle baktığımızda yine mesaja. Şarkı çalında Buket Melek'ten Yavuzhan Melek'e geliyor dersen seviniz demişler. Evet, bir istek istemişti bizden, onu demiş herhalde. Yavuzhan Melek'ten aşkım ömrüm seni her şeyden çok seviyorum, kurban olurum sana, çok özledim, çok az kaldı sarılmamıza diyor, birliklerimize. İyi geceler sevgilim, ihtiyacım var şarkısı armağan olsun demişti, onlar için gitti. İyi yayınlar. Samsun TTB C11 koğuşunda yatan canım Yusuf Fırıncı'ya seni çok seviyorum, geleceksin biliyorum. Çocukların Baran, Buğlem, Fırıncı, Değirmenim Tersi Döndü şarkısı bu sene şarkısı sana gelsin demiş mesajında dinleyicimiz. Evet, onlar için gidiyor. Bu arada istenilen şarkılar vardı. Yolluyorum arkadaşlar. Acele etmeyin, sadece bekleyin.

Evet, o arada şarkılara istek sığdırmak istiyorum. Çünkü çok fazla istek var. Hepsine yetişmem lazım. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar. Hem hızlı bir şekilde istekleri de okuyalım da o arada üstümüzdeki ağırlık bir yavaşlasın mı? Yavaşlasın. Kral ve kardeşleri selam olsun. Can olan candandır. Gerisi önemli yok. Sefa Can Beykoz.

Ayna. Abi Samet Aynan'ın kardeşiyim diyor. Ben Samet Ayna, sevdiğim kadın, yüreğimin sahibi olan, hayatımın anlamı. Nusren Açal'a özlemleri iletirim. Güzel yarınlar el ele olacağımız bilmesini isterim. İstek şarkım olarak da Ali Kınık'tan Çocuk Gibiyim şarkısı. Ona armağan ederim. Samet yollamış mesajı. Tamamdır, listeme dahil ettim. Birazdan yollayacağım Ali. Evet, Ali Kınık'tan Çocuk Gibiyim şarkısı. Samet Aynan'dan Nusren Açal'a, Nusren Açal'a diyor. Özlemlerimi iletirim diyor. Güzel yarınlar için el ele diyor. Sevgiler. O sevgiyi iletmiş yani. Evet, bu şekilde gelmiş. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yollayacağım demiştim. Evet, şöyle bakalım yine. Murat Ağan'dan Ahmet Can Yapar, Niyazi Demirtaş'a Eren demişler. Eren Yunşarlı'ya, Samet Çakmak, Barış Aktaş, Numan Doler, selam olsun. Murat Ağan'dan Salih Kaba, Orhan Bayrak, Yusuf Üstün, Kürşat Sağıroğlu, Baran Samet, Fukula, Yavuz Anmelek, Sefa Ak, Ay ve Fatih Akalmaz'a selam olsun demiş. Murat Tahan yollamış. Murat Aşkın, Berto Akgün'e, İsmet Can Özgür'e, Samet Polat'a, İlhan Seven'e, Recep Özden, Muhammed İlgöz'e selam olsun. Ve yine aynı şekilde Kürşat Sağıroğlu, Yusuf Üstün, Samet Çakmak, Doğan Can Yörük, Can Çolak, Emin Taş'a, evlatlara Taylan, Dicle'den Gülo Kalk Gidelim şarkısı armağan olsun demiş. Yine ben diyor Sati Tan demiş. Sati ablamız yollamış. Sati Tan'dan canlarım Murat Tan'a, Ahmet Can Yapar'a, Ali Demirtaş'a, Niyazi Demirtaş'a canlarım, sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sıradaki şarkılar size gelsin demiş. Ben Ceyda, A25 koğuşuna yatan canım abi Murat Tan'a yazıyorum bu istek. Abi seni çok seviyorum. Her zaman diyor arkandayız. Asla canını bir yere sıkma. Senin canım benim için çok önemli, kıymetli. Canım abim, senin sıradaki şarkılar benden her şey Murat abime gelsin. Murat Tan'a demiş. Ceyda yollamış bu isteği de. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben Kudret Karaman. Değerli abim Mikail Yerli'ye, Eren Yerli'ye, Ahmet Coşkun Su'ya, Doğanay Coşkun Su'ya, Barış Kuzubaş'a, Onur Kesim'e, Vedat Karakaya, Ertuğrul Sağlam, Kadir Sarı, Ozan Öze, Hakan Pak selam olsun. Dostlarımıza, kardeşlerimize en kısa sürede görüşmek ümidiyle, dualarla demiş. Sizinleyin demiş. Kudret Kahraman yollamış bu mesajı. Evet, onlar için gitti ve yine gelen diğer mesajlar gidiyor hızlı bir şekilde. Evet dostlar, bu arada. Evet, yine şöyle. Evet, şöyle bakalım. Selamünaleyküm demişler. Selamünaleyküm abi. Cezamda haber yollamak istedim. Abim yayınlarsan seviniriz. Evet, yine abim diyor Mikail Yerli'ye, Utkan Seçkin'e, Ayhan Yazıcı'ya, Eren Yerli, Ahmet Coşkunsu, Doğanay Coşkunsu, Vedat Erkek, Muzaffer Adlin, Emrecan Özeken, Tugay Kırbaş, Mert Yusuf Gündüz'e, Furkan Yaya, Ulan Topal'a, Özkan Sarı'ya, Zafer Kaya, Doğukan Yaydan, selam olsun. Utkan Seçkin yarın mahkemede kardeşlerin yanında diyor. Zafer Kaya yollamış mesajı. Bu arada dinliyoruz demiş. Ona da selamlar olsun Zafer'e. Evet, bu şekilde iletilmiş. Arkadaşlar çok yoğun. Hepsine yer vermeye çalışıyorum. Sevgili Savaş Arlı, sevgili kardeşim dinliyormuş. Evet, ona da buradan selamlar yolluyorum. Ondan dostlarına çok selamlar var. Onu da iletmemizi istedi. Evet, geliyoruz arkadaşlar. Birazdan oradayım. Evet, gelen mesajlar bu şekilde. Yine sevgili Murat Tan'a da selamlar olsun. Tamamdır, gördüm mesajları, onları da yollayacağım. Evet, şöyle bakalım hemen yine gelen diğer mesajlara. Hemen bir şarkı gelsin de sonrasında ben toparlıyorum burayı.

rüzgarlara. Savruldum ben kumsallara. Dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem. Dibe batmış gönül teknem.

oyuncakların. Seni üzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk

Evet, ben seni severken çocuk gibiyim dedi. Böyle güzel bir şarkı. Arkadaşlar bakın, daha önce de söylemiştim, tekrar söylüyorum. Şarkılar çok fazla, istek var. Bugün pazar olduğundan dolayı hafta içi gibi olmuyor. Bazen bu pazar günkü program biraz yoğun oluyor. Ondan dolayı şarkılar hemen çalamıyorum. Yani şarkıları üst üste koyamam değil mi? Yani üst üste koyup da çal derseniz çalamam. Beklemek zorunda kalıyorsunuz. Ben saat 12, gerekirse 12.30'a kadar veya 1'e kadar buralardayım. Elimden geldiğince çalacağım, yani yollamaya çalışacağım elimden geldiğince. Evet, ondan dolayı istekleriniz okunsun hızlı bir şekilde ki onlar duysunlar. Şarkılar gelir yavaş yavaş, onu da söyleyeyim bu arada. Evet, şöyle bakıyorum, yetişemiyorum. Burada çok yoğunluk var, ondan dolayı ben demişler. Tamam, gördüm mesajı. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben 22. Koğuş'tan Nevzat Başkurt demiş. Sevgili kardeşime selamlar olsun. Teşekkür ederim bu arada başsağlığın için. Karanlık biter, kapılar açılır. Yeter ki içimizdeki ışık sönmesin. Sabırla ve umutla her günlere kader belli yapmış olduğum diyor abilerim. Farican Peköz'lere, Dinçer Çarıkçı'ya, Harun Mutlu kardeşlerim, Umutcan Koparan, Özcan Karakoç'a, Nazım Bilgin, Adem Çal'a, Azerbaycan'dan Karlı Dağlar adlı şarkı istenmiş. Evet, yine Cüneyt'ten Ünye Açık Cezaevinde Yatan Hami, Murat, Samet, Kadir, Özcan, Kerem'e, Kıvırcık Ali'den bir şarkı armağan eder misiniz? Hepsine dostluk için teşekkür ediyorum. Güzel günler diliyorum demiş mesajında. Cüneyt'ten Ünye Açık Cezaevinde Yatan demiş kardeşlerimize. Hami, Murat, Samet, Kadir, Özcan, Kerem'e, Kıvırcık Ali'den bir şarkı istemiş. Bizden tamamdır. Selamlar olsun bu arada. Evet, geçmiş olsun sana da. Evet, şöyle bakalım yine, merhabalar Küboş'um, nasılsın, iyisindir inşallah, biz evdeyiz, bir sıkıntı yok, herkes iyi, herkesin sana çok selamları var, yarın aramanı bekliyoruz, seni çok özledim, seni çok seviyorum, kurban oldum, kendine iyi bak, Allah'a emanetsin, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, Selda Bağcan'dan Kirvem parçası, armağan olsun bütün güzel şarkılar, armağan olsun demiş mesajını dinleyicimiz. Evet, Samet Bostancı'dan C7 koğuşunda yatmakta olan, B10 koğuşunda yatmakta olan Seyit Aslan Bostancı reisime, Şerafettin Dirijan'a, Serkan Öztürk'e, Furkan Karagöz, Nafız Batkal, Yunus Emre Esen, Ozan Üzgür, Volkan Savaşçı, Furkan Aydın, Batuhan Küçükkaya, İnanç Keskinoğlu, Ufuk Erol, Mustafa Şen'e, şarkı bana gelip seni buradan burada olsaydın. Bana gelip şimdi burada olsaydın şarkısı istenmiş. Mesaj bu şekilde getirmiş. Evet, yine iyi akşamlar, ben Songül Semiz demişler. Songül Semiz. Samsun Tetibi Cezaevinde yatan canım oğlum Barış Semiz'e, teyzenle oturuyoruz. Annen her zaman yanında, kavuşacağımız günü sabırla bekliyoruz. Oğlum aklıma düştü gözlerin, boynumu büktüm ağladım. Oğlum elveda dediğin yerin yanına çöktüm ağladım. Anılar gezdi kanımda, seni aradım yanımda, tesbih gibi her anında hasreti çektim, o ağladım. Her seven boyun eğmiş, ayrılık ne zaman yaman şeymiş, içim garip gönlüm darda, gözlerim karşı duvarda. Ben her akşam aynalarda yüzünü baktım ağladım. Yılan Dağık şarkısı benden sana gelsin demiş. İyi akşamlar, ben Yasemin. Samsun Tetibi Cezaevinde yatan sevgilim Barış Semiz. Aradan saatler değil, seneler geçse, gözümde yaşlar değil, kanlar aksa, uğruna dünya değil, canım gitse, ben yine seni seveceğim. Gün gelecek seninle oturup ıssız adamı izlerken arkanda yine bu şarkı çalacak. Biz aynı şeyleri hissedeceğiz. Ayla Dikmen anlamazdın, benden sana gelsin demiş mesajında. Evet, okuyorum arkadaşlar, bekleyin sadece. Kulaklıklardan sonra bir şey yazmayın. Yoksa sona düşüyor mesajınız. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar dilerim. Buradan sizin aracınızıyla abim ve kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Murat Karagöz. Öncelikle Samsun Kapalı'da bulunan abim Murat Tağan'a, kardeşim Seyit Ahmet Kilim'e, Samet Çakma'a, Kavak Açık Cezaevinde bulunan yakışıklı kardeşim Kaan Çelik'e, ortamlarına selam olsun. İsmail Türk'ten Adam Var şarkısı armağan ediyorum. Murat Tağan, Kaan Çelik, sizi seven kardeşiniz Murat Karagöz demiş mesajında. Evet, cümleden selamun aleyküm Emirhan Yılmaz. Samsun Kavak Kavak Dağı atmakta olan abim Soner Özcan'a selam olsun. Canım ciğerim elbet bir gün Barış Karaman'dan Sevdanın Kefeni parçası abime armağan olsun. Tevfik de yatmakta olan kuzenim diyor. Tevkif de yatmakta olan kuzenim Onur idi. Onur idi alacağına
canı gönülden selam olsun. Allah'a emanet olun. Cezaevinde yatan diğer tüm abi kardeşlerimize selam olsun. Hayırlı yayınlar olsun demiş. Eyvallah. Selamünaleyküm, ben Caner Aslan. Cezaevinde alan, yatan diyor. Aslan kardeşlerim Mertcan Aslan, Kaan Düzgün, Emirhan Kaplan. Abilerime İsom, İsmail Kökçeoğlu, Adem Aslan, Nazım Bilgi, Miran Sayal. Buradan selamlarımı iletirim. Özgür günlerde kavuşmak dileği demiş. Fatih Kısaparmak'tan Kırmızı Karanfil adlı şarkı istenmiş. Selamünaleyküm, ben Mehmet Aslan. Kral abim Uğur Demirez'e, abilerim Samet Ayna, Sercan Togaca, Tito Reis'e, Uğur Vural'a, İbo Şeker'e, Savaş Beldek, Gürkan Saf, Kerem Çelik Kanat, Berant Sözkesen, Barış Semiz, Ayan Sisko, Yaya Sisko, Barış Temel, Hüseyin Temel, kardeşime Kadir Birinci, Salih Çelik Kanat, Berkay Sözkesen, bol bol selamlar yolluyorum. Elbet bir gün kavuşmak dileğiyle, varlığımız daim olsun. Bu kötü günler elbet atlatılır abilerim, kardeşlerim. Gözlerinizden öpüyorum. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalım şarkısı armağan olsun kral ve kardeşlerine demiş mesajında dinleyicimiz. Tutku FM 105 iyi yayınlar. 18. koğuşta yatan değerli Mustafa Anka'ya selamlar iletiyorum. Seni çok özledim canım içi. Her şey yolunda, merak etme. İyiyim ben, senin haberlerin de geliyor. İyisindir, iyi ol. Her şey yoluna girecek. Sen yanımda olacaksın. Kendine iyi bak. İstek şarkın Crash'tan Taş Duvarlar şarkısı armağanım olsun demiş dinleyicimiz. Bu şekilde iletmiş mesajını. Evet arkadaşlar, biraz yoğunluk var. İhtiyacı var sesine, gülüşüne. Buket Melek'ten Yavuzan Melek'e gelsin demişler. İhtiyacı var. Evet, ihtiyacı var şarkısı yapay dediniz ama onu bulamadım. Başka ihtiyacı var şarkısı istenilirse Emrah'tan ihtiyacı var şarkısı güzel. Onu yollayacağım. Ona evet yazın. Ona göre ben de yollayayım. Emrah'tan ihtiyacı var şarkısı Buket Melek'ten Yavuzan Melek'e armağan edecek. Yollarsa onu yollayacağım. Evet, bu arada şöyle bakalım. Selamun aleyküm denmiş. Cezaevinde haber yollamak istiyorum. Abim yayınlarsan seviniriz demişler. Abim diyor Mikail Yerli, Utkan Seçkin, Ayan Yazıcı, Eren Yerli, Ahmet Coşkunsu, Doğanay Coşkunsu, Vedat Erkek ve Muzaffer Adlin, Emrecan Özeken, Tugay Kırbaş, Mert Yusuf Kunduz, Furkay Yay, Ulan Topal, Özcan Özkan Sarıya demiş. Zafer Kaya yollamış. Doğukan Yay'dan selam olsun. Utkan Seçkin yarın mahkemede kardeşlerin yanında demiş. Zafer Kaya yollamış. Mesajı iletmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada Bülent Rengin'den ve annesinden de Arda Rengin'e çok selamlar var. Selamlar, sevgiler olsun denmiş Arda'ya. Arda'ya ve koğuş arkadaşlarına selamlar olsun demiş. Evet, Bülent Rengin ve annesinden yollanmış mesajlar, gecenin güzel şarkıları. Evet, yine şöyle bakalım arkadaşlar. Evet, şöyle baktığımda yine mesaj kutuma neler var. Tamamdır. Şöyle bakalım yine arkadaşlar. Çarşamba cezaevinde yatmakta olan kardeşim Haydar Bilgin'e açma sakın perdeleri şarkısı armağan ediyorum. Nazlı Yerli'den Haydar bir güne gelsin demiş. Yine bunu çalarsan seviniriz demişler. Tamamdır, onu da yollayacağım. Bu arada yine gelen diğer mesajlarda armağan edeceğiz. Bakalım şöyle. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Cezaevinde yatmakta olan Anıl Yalçın kardeşime, Erman Baykan kardeşime, Kaan-ı Tepe abime, Soner Çakmak kardeşime, Sinan Hamurcu kardeşime, Metan Şimşek kardeşime, kapalı yatmakta olan Emirhan Öket kardeşime, Berat Can Sözkesen'e, Kürşat Dumanur kardeşime selamlar olsun diyor. Cem Uçar yollamış mesajı. Cem Uçar kardeşime selamlar olsun. Evet, bu arada yine diğer mesajlar var. Onları da yollayacağım. Sırayla hepsini yollayacağım. Evet, şöyle şarkılar bir gelsin bakalım. Sonrasında ben devam edeceğim arkadaşlar. Şarkılar geliyor. Onlardan bir tanesi daha yolluyorum.

Evet işte güzel şarkılardan bir tanesi daha geliyor ki sevgili kardeşim, yine Uğur Akın'a da selamlar olsun bu arada. Evet, ihtiyacı var adlı şarkı istermişti. Hemen şarkıyı yollayacağım. Evet, Buket demişler, Buket Melek'ten Yavuzhan Melek'e gelsin bu güzel şarkı. Hemen onlara yollayalım. Onların şarkısıydı. Abimiz tek şarkı olacak, çalar mısınız? Şu an şarkıları söz veremiyorum arkadaşlar. Biraz yoğun. Evet. Evet, şarkıları hemen söz veremiyorum, listeme dahil ediyorum, onlara yollayacağım. Ondan da o şarkı istemeyin arkadaşlar, biraz yoğunluk var burada, hepsine yetişmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Samsun tetibi cezaevinde C8 koğuşunda yatmakta olan Seyit Ali Demircioğlu, sevmemize asla engel değil, demir parmaklıklar bizi burada senin geleceğin günlere yaşıyoruz. Arkanda daha bir gibi ailem var. Emir Ceylin ve Semih Dayı'dan kocaman sevgiler. Amerika'dan Kara Yazım şarkısı armağan olsun demişler. Mesajda de onlar için gitti. Evet, yine gelen bas. İyi akşamlar, ben Sibel Can. Canım kardeşim Seyit İhtiyar, seni çok seviyorum. Aslan kardeşim benim. Canımın içi, biz hep yanındayız. Ailen her daim yanında. Sabırlı ol, kafanı dik tut. Bugünler geçecek. Elbet bir gün kardeş, kardeşin emanetidir. Sel gider taş kalır, el gider kardeş kalır. Ahmet Kaya'dan Kara Yazı şarkısı armağan olsun demişler. Sibel İhtiyar yollamış mesajı. Evet, bu şekilde yine gelen diğer mesajlar var. Tabii ki onları da yollayacağım. Şöyle baktığımda, tamam, yollayacağım. Tamam, yollayacağız, onları da yollayacağız. Hepsini yollayacağım, sırayla yollayacağım. Tamam, çalacağım. Evet, şöyle bakalım. Bu arada sevgili Bülent Rengin, sevgili abimize buradan selamlar olsun. Bülent Rengin'den ve annesinden Arda Rengin'e ve koç arkadaşlarına ve tüm dostlarına selamlar, sevgili olsun demiş Bülent Rengin. Ve Arda Rengin'e, annesinden de selamlar var bu arada. Evet, tamamdır. Şöyle bakalım yine mesajlara. Toparlayacağım arkadaşlar, kimse bir şey yapmasın, beklesin sadece. Şarkılar listemde sırayla geliyor, olanları yolluyorum zaten.

0: Sabahlar yayında. Firari saatlerdesiniz.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

şey istenen şarkılardan bir tanesi bu da. Evet arkadaşlar, valla çıldırdık biz burada, çıldırdık gibi mesajlar geliyor. Selamünaleyküm, ben Tarık Keleş, Kavak Açık Cezanı yatan abim Soner Özden abime selamlar iletirim. Elbet bir gün o güneş bize doğacak. Buradan diğer abi ve kardeşlerime selam olsun. Allah'a emanet ol abi demiş. İstek şarkı olarak da Metin Akkaya Mahkum şarkısı Armağan Olsun denmiş mesajda. Sefa Başarır, Hazar Başarır, Sevki Kaya Pınar Aldırma, Aldırma şarkısı armağan ediyorum. Benden sana gelsin. Seni çok seviyoruz aslanım demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlarda selamünaleyküm, ben Umut Kurnaz. Kavak Açık Cezaevinde yatmakta olan Böcek Soner abime selam olsun. Son sabırlar abi. Güneş elbet bize de olacak. Allah'a emanet ol. Hazar Yıldız'dan Bilsen adlı şarkı istenmiş mesajda. Evet, bu arada bayanlar koğuşuna da selamlar, sevgiler olsun. Bayanlarımız da bazen sistem ediyorlar. Murat bize niye istek yollamıyorsun diye. Gecenin şarkıları sizlere gelsin bayanlar. Evet, kardeşlerimize armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Anıl Bayrak. Senin aracını ile abi ve kardeşlerimize seslenmek istiyorum. C23'te yatan abim Ozan Paskaba, Samet Polat'a, Mücahit Ocak, Fatih Sancak, Uğur Akın, Anıl Yalçın, Emir Kabadayı, Fazıl Güler ve Lütfücan Elbir, Volkan Özbeyli, Mert Can Togar, Caner Taner, İşte Yunus Torgay, bütün abi ve kardeşlerimize selam olsun denmiş mesajda. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Selamünaleyküm, öncelikle selamünaleyküm, ben Ufukhan Karakurt demişler. Evet, Ufukhan Karakurt. Biz her kapıya gitmez, gönül ehlini biliriz. Kelam bilmez, gönülle isteriz. Sultan kapısında ne istenir ki bilmeyiz, bilmek de istemeyiz. Vardık kapısına, serdik gönlümüzü, bekledik yine bekleriz. Buradan Samsun'da yatan reisim Serkan Çulha abime çok selam gönderiyorum. Gönül verdiğimiz abi ve kardeşlerimize Bektaş Ertuğrul Çulha, Diyar Güler demiş. Eren Yol, Kadir Özdemir, Mertcan Akgöz'e, Bafra'da B12'de yatmakta olan abi ve kardeşlerimize çok selam olsun. B10'da yatmakta olan iki gözüm Deniz Karaman'a çok selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Geceniz güzel olsun. Şarkılar sizlere gelsin diyor mesajında dinleyicimiz. Evet, yine Murat abi selamünaleyküm, ben Kavak'tan Turgay Demir. Samsun Tedbiri Cezaevinde İnfaz Kurumu A25 koğuşunda daha önce kader birliği yaptım değerli abim Murat Tağan'a, Gürkan Oyla, İlker Sarı, Taylan Özgür Sarı, İşçi koğuşunda Kavaklı Serkan Sayın ve adını hatırlayamadığım tüm abi ve kardeşlerime kucak dolusu selamlar olsun. Onlar için Ayhan Öner'den Yılan Dağı Kar Yağmış şarkısı armağan ediyorum. Murat abi, biz seni unutmadık, numaran sende, her daim sana açık. Biz de biliriz. Abim unutulandan unutanları asla unutmazlar diyor mesajında. Turgay Demir kardeşim iletmiş mesajı. Evet, bu şekilde gelmiş. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Bilge Olgun demiş. Bilge Olgun. Abir koğuşunu yatmakta olan prensesim Aleyna Olgun'a, C4 koğuşunu yatmakta olan paşam Emirhan Uzun'a, A6 koğuşunda yatmakta olan güzel ablam Hilal Albayrak'a sesleniyorum. Unutanlar unutanları asla unutmazlar. Canlarım, bu cezalar sizi yıldıramaz, külü aldırır. Sizi çok seviyorum. İyi geceler olsun canlarım demiş. Bilge Olgun yollamış mesajı, bu şekilde etmiş. Onlar için geldi. Evet arkadaşlar, ben hızlı bir şekilde yolluyorum istekleri, değil mi? Evet, şöyle bakayım. Samsun Kapalı'da yatan kardeşim Gamze Çalışır, Asena Afravanlı, hayat bazen bizi zorlar ama zorluklar sayesinde diyor öğrenir. Kimin aile, kimin dost olduğunu, kimin gerçekten yanımızda olduğunu ve kimin karşımızda yer aldığını, her sınav aslında bize kimlerin gerçek olduğunu gösterir. Sizi çok seviyorum, öpüyorum seni kocaman. Namık Kemal Usandım şarkısı Çalasan Semiz Kübra Berlin yollamış mesajı. Evet, bu şekilde gelmişti mesajlar. Evet, görüyorum mesajlarınızı, tamamdır. Bu arada lider konferans sevgili Bülent abime de selamlar olsun. Ne demiş Bülent abimiz? Evet, Uğur Vural, Emrecan Bilir, Buğra Gence, Mikail Yerli'ye selam olsun. Farican Peköz'lere de selamlar olsun demiş. Bülent Rengin abimiz yollamış bu mesajı ve şu an dinliyormuş bizi. Evet, tamamdır, yollayacağım abi. Evet, bakalım şöyle neler var. Şu şarkı bir gelsin bakalım, sonrasında senin şarkıyı yolluyorum.

Evet işte güzel bir Gülşü Soydemir şarkısı geldi. Tabii ki istekli bu şarkı. Biz isteğini okumadan şarkıyı mı yolladık? Düzeltiriz hemen, şarkıyı yollarız, sorun yok. Evet, kimden kimlere gidiyordu? Bu arada bu kadar listenin içinde kaybediyorum valla. O kadar liste var ki. İyi yayınlar. A14 koğuşunu yatmakta olan sevgilim Alper Ustabaş. Gülşü Soydemir'den Yanında Sen Olsaydın şarkısı. Armağan ediyorum. Gülüm seni çok seviyorum. Bir tanem Allah'a emanetsin diyor. Mesajında Gülşü Soydemir'in Yanında Sen Olsaydın şarkısı istemişti dinleyicimiz. Onlar için geldi bu güzel şarkı. Evet, onlar için gidiyor. Sevgili Bülent Rengin. Sevgili abimize buradan selamlar olsun. Bülent Rengin'den ve annesinden de Arda Rengin'e ve dostlarına, kardeşlerine çok selamlar var. Bunu da ileteyim bu arada. Evet, şöyle bakalım yine kimlerde. Bu arada evet, Uğur Vural'a, Emrecan Bilir, Buğra Gence, Mikail Yerli'ye selam olsun. Farican Peköz'lere de diyor. Evet, Bülent Rengin yollamıştı mesajı, onlar için gidiyor. İşte şarkım geliyor. Hemen bakalım şarkı nedir. Şöyle gurbet üzerine. Babusane diyor, gurbet eli benzemez.

memleket olur. Olsun. Ahmet Şafak sizlerleydi sevgili dostlar. Evet, altı koğuşunda Aslı Duman, Salih Akpınar, Rümeysa Altun, Çiğdem Parsa, tüm koğuş arkadaşlarına gelsin. Onları çok seviyorum. İnşallah tez zamanda kavuşmak dileğiyle. Bir şarkı isteyeceğim. Sibel Pamuk'tan vaktinde arkadaşlarıma gelsin demiş. Samsun cezaevinde yatmakta olan tüm kardeşlerime armağan olsun demiş. Sibel Pamuk'tan Vakti Miydi adlı şarkı armağan edilmiş. Nazlı tarafından, Nazlı yerli tarafından armağan edilmiş. Yine onlar için gelsin demiş. İşte şarkı geliyor. Sonrasında yine ben buradayım.

Vakti miydi? Vakti miydi? İşte böyle bir güzel şarkıydı. Vakti. Bu arada şarkımız Ömer Can'ın olayım adlı şarkı. Tamam, onu listeme dahil etmiştim. Bu arada yine dinleyenler var. Engin Teker sevgili abimize de buradan selamlar, sevgiler olsun. İşte güzel şarkı Bülent Cengin sevgili abimize yollayacağım.

İşte böyle bir güzel türküydü ve tabii ki bu arada gelen mesajlar vardı. Onlara da yer vermeye çalışıyorum sevgili dostlar. Onları da yollayacağım. Evet, bu arada yine sevgili abimiz bu arada mesaj atmıştı. Evet, Alihan Coşkun, canım abisi, her gün seni düşünüyorum. Bir önce kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Sen benim canımsın, en değerlimsin. Güçlü ol, moralini yüksek tut. Seni hasretle bekliyorum. Seni çok seviyorum abisi. İsmail Türk'ten Nazlıcan şarkısı Armağan Olsun. AC her yerde demiş mesajda. Evet, şarkısı geç kaldı biraz ama kusura bakmasın. Hemen işte şarkı da geliyor. Sonrasında buradayız.

0: Murat yayında.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

Evet, Balfour Açık Cezaevinde yatmakta olan tüm dostlar, arkadaşları, kardeşlerimiz, özellikle cezaevinde örnek koğuşu olan 2-21'de bulunan Uğur Vural'a, Samet Aynay'a, Savaş Belde'ye, Batuhan Aksu'ya, İbrahim Şeker'e, Rafahattin Konaçoğlu'na, Can Alp'e ve tüm abi ve kardeşlerimize Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı istiyorum. Kalın sağlıcakla, az kaldı buluşmamıza diyor. Evet, Okan Baş yollamış mesajı. Sevgili Okan Baş'a da sevgiler, selamlar olsun. İşte onlar için gidiyor o şarkı. Sonrasında yine ben buradayım.

Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Selamlar, A20'de olan eşim Burakcan Aslan. Aşkım, her şeyim ben iyiyim. Gözden gözdeler deyim demiş. İstemiş. Şöyle düzeltelim tekrar. Selamlar, A20'de olan eşim Burakcan Aslan. Aşkım, her şeyim ben iyiyim. Gözdelerdeyim. Aşkım, onların da çok selamları var. Bugün salon açılışı vardı. Çok güzel geçti. Oya ve Gözde'nin de çok selamları var sana. Aşkım, bu arada seni çok özledim. Bir hafta hemencik geçsin. Seni çok seviyorum. Kurban olduğum kocam. Allah'a emanet ol. Bir gün gelecek, biz hep aynı yan yana olacağız. O güne kadar sabredeceğiz ömrüm demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj. Arkadaşlar, bu arada bir şey hatırlatayım. Bayrama bir şey kalmadı. Kurban Bayramı'na. Kurban Bayramı mesajlarını topluyoruz arkadaşlar. Bu arada ben topluyorum. Evet, bayram kutlaması için de şahıs ve firmalar olabilir. Şahıs da olabilir. Şahıs iki tane yazıyoruz. İki kişi yazıp sonra bayramını kutluyoruz. Onları günlük olarak, mesaj olarak, sesli mesaj olarak gün içinde 5 kere geçiyor. 4 gün boyunca yayınlanacak ve 5 günde 5 kere yayınlanacak. 4 gün boyunca geçecekse bir mesajlarınız arkadaşlar. Bunun için bana ulaşın, tamam mı? Instagram'dan gerekirse tanıştılar vasıtasıyla ulaşın ve tabii ki isminizi yazdırın. Orada görüşürüz. Anlatırım ben de size. Gerekli bilgileri veririm daha doğrusu. Evet, yoruldum bu arada, onu söyleyeyim. Evet, güzel bir şarkı var. Bakayım, böyle güzel şarkı değilmiş. Evet, hemen şarkıyı yollayacağım. Bir kuş gibi diyor. Uçtu ömrüm. Evet, bir kuş gibi uçtu ömrümüz, değil mi? Bakalım bir şarkıyı bir dinleyelim, bakalım nasıl bir şarkıymış. İstekli bu şarkı. Kuş gibi kuş. Uçtuk gittik yani.

0: vefasız infazın eşiğindeyim bugün. Ve sensiz irticanın son deminde.
1: Canın olayım işte, böyle güzel bir şarkı. Evet, yine bu arada sevgili lider kuaför Bülent Rengin ve yine annesinden, babası, ablası İlknur'dan, eniştesi Fatih'ten istek istiyoruz demişler. Canın olayım şarkısı yollarsan seviniz demişler. Evet, Arda Rengin'e gidiyormuş bu güzel şarkı. Evet, Arda Rengin'e ve arkadaşlarına gelsin denmiş. Annesi, babası ve ablasından da eniştesinden armağan ediliyor Arda Rengin'e. Evet, canım olayım şarkısı onlar için geliyor. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar.
0: Yargısız infazın eşiğindeyim bugün. Ve sensiz irticanın son demindeyim. Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği, ya da ölüm.

0: final seguinte.
1: Evet dostlar, bu arada şöyle bakalım arkadaşlar neler var. Öncelikle liste var. Öncelikle listeye bir selam yollayayım öncesinde. Evet, kardeşlerimize, dostlarımıza, sevgili Mikail Yerli'ye, Ahmet Coşkunsu, Samet Ayna, yine Doğana Coşkunsu, Eren Yerli, Yasinay, Hamdi, Samet Mutlu, Samet Yıldırım, Alihan Coşkun, Muammer Onay, Niyazi Onay'a ve Muammer

öncesinde. Evet, kardeşlerimizle, dostlarımızla, sevgili Mikail Yerli'ye, Ahmet Coşkun Su, Samet Ayna, yine Doğan'a Coşkun Su, Eren Yerli, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Samet Yıldırım, Alihan Coşkun, Muammer Onay, Niyaz Onay'a ve evet, Ozan Paskap ve yine sevgili kardeşim, onlara da selamlar, sevgiler yolluyorum bu arada. Evet, listemiz var, onu okuyacağım. Şöyle baktığımda, ben Ceon koğuşunda yatmakta olan Baran Çetin, C8 koğuşundaki Bediran Bedir, Hamit Toygar, abilerime, kardeşlerime selam olsun. Diğer koğuştaki abim Adem Tunceli, selamlar olsun. Elbet bir gün kardeşlerim, abilerim demiş. Samsun tedbir cezamda olan eşim Baran Çetin, seni çok seviyorum. Az kaldı, sayılı günlerle Allah'ın izniyle 19 gün sonra yanımda olursun. Aslanlar kafese sığmaz. Yarın görüşmek üzere. C8 koğuşundaki kardeşim Bediran Bedir'in de çok selamları var. Rabbime emanetsiniz diyor. Evet, şarkıda Ahmet Şafak, Ah Be Yar adlı şarkı listeme dahil oldu. Evet, ona da yollayacağım şimdi. Şöyle bakıyorum yine neler var. Tamam. Bunları söyledim zaten. Evet, şu şarkı bir gelsin, sonrasında vedamı gerçekleştirmek için buraya geleceğim.

Selamun aleyküm, ben Nevzat Başkurt. Abi koğuşundaki Rabia Karadağ ve Savunmasızım şarkısı demiş. Şarkılamayacağız. Evet, şarkılar zaten var listemde. Benden sonra devam edecek şarkılar, onu da söyleyeyim. Son şarkıyla vedamı gerçekleştireceğim. Bu arada evet, şöyle baktığımda yine sevgili Bülent abimiz, Bülent Rengin. Evet, Bülent Rengin ve yengimizden, İknur'dan ve eniştemizden, Fatih'ten demişler. Arda Rengin'e ve koğuş arkadaşlarına armağan olsun. Ve annesinden özellikle Ahmet Kaya Şafak türküsüyle vedamı gerçekleştireceğim. Onlar için gidecek. Şarkılamayacağım. Merhabalar. Ya bir koğuşun yatmakta olan İknur Tibet'e selamlar. Dayımın kızı. Haberini geldi bana. Cevabını da yolladım. Sen beni merak etme. İyiyse Allah'a şükürler olsun. Aklında sende kötü haberler tez gelir. Bu parça benden sana gelsin demiştim. Teşekkür ederim. Bu da benden sana gelsin Bergüzar demişler. Evet, bu şekilde yollanmış. Mesaj iletilmiş. Onlar için gelmiş. Evet, şöyle bakalım. Selamünaleyküm, ben Yağız Kabadayı. Buradan açıkta B6'da bulunan Emir Kabadayı'na

Zira The Band yokluğunda şarkısı armağan etmek istiyorum demişler. Evet, bu şekilde yollanmış. Yağız Kabadayı yollamış mesajı. Ve yine Asena ihtiyacı var şarkısı, onu çalmıştık. Asena'dan, Asena Vanloğlu'ndan dostlarına selamlar olsun dermiş. Onlar için gelmiş. Tamamdır. Evet, yine Kavak Açık Cezanda eşim Emirhan Aran, umarım iyisindir. Sen iyisin, ben de iyiyim. Aklın bize kalmasın. Yüreğine ferah tut. Her daim arkandayım. Seninle gurur duyuyorum. Seni her şeyden çok seviyorum. Bir tanem o güzel kalbinde öpüyorum. Allah'a emanetsin diyor. Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı istenmiş. Evet, bu şekilde iletilmişti. Onlar için geldi. Evet, tamamdır. Murat Ağan'dan Kürşat Sağıroğlu'na, Yusuf Üstün'e, Samet Çakma'ya, Doğancan Yörük, Can Çolak, Emin Ateş'e, evlatları Taylan, Dicle'den Gülo Kalk Gidelim demişti. Gülo'yu yollamıştık. Murat Ağan'a da selamlar olsun bu arada. Evet, bu şekilde. Vallahi yorulduk arkadaşlar. Sevgili kardeşim bu arada, sevgili Samet Ayna, kalbimin sahibi olan diyor. Kıymetlim, değerlim Nusena Çala, onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Ve aklımda fikrimde her zaman diyor, Samet Aynay'ı uğurlamış. Bu arada Mustafa Pak'a da selamlar olsun. Mustafa Pak'tan tüm dostlarına selamlar var. Onu da iletmiş olalım. Tamamdır. Evet, gelen diğer mesajlar da bu şekildeydi. Tamamdır. İşte şarkım geliyor. Sevgili dostlar, haftaya cumartesi ve pazar buradayız. Hafta içi ne okuz biliyorsunuz. Bu arada Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Instagram adresim DJ Murat arkadaşlar. DJ yazıyorsunuz, Murat yazıyorsunuz. DJ Murat yazın, ekleyin ve son paylaşımlara beğeni yapın arkadaşlar. Birazdan takip edeceğim. Kimler beğenmiş, kimler beğenmemiş göreceğiz. Bildirimleri takip edin yalnız. Yayına girip çıktığımda bildirim atıyorum. Yayına girdim, herkes bağlansın diyorum. Oradan benim yayınlarımı takip edebilirsiniz. Onu hatırlatayım. Yoruldum vallahi. Daha konuşamayacağım. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Tüm kardeşlerime, dostlarıma buradan selamlar olsun. Allah'ım en yakın zamanda onları, Allah'ım dualarımla ailelerine bir an önce kavuştursun dileklerimi iletiyorum. Bayramda yavaş yavaş geliyor. İnşallah bayrama kadar birçoğu çıkar, ailelerine kavuşurlar. Bayramlaşırız İnşallah. Evet, bayram mesajlarını unutmayın. Bayram mesajı önemli. 4 gün boyunca bayram mesajını sizin namınıza, dostlarınıza, kardeşlerinizin bayramını kutlamak için bana ulaşın. Radyomuzda 4 gün boyunca günde 5 spot olarak 4 gün boyunca geçecek. Her gün 5-5-5 o şekilde geçiyor. Ve güzel bir spot yapıyoruz. İstanbul kayıtında güzel bir reklam tanıtım halinde yapılıyor. Bunun için de bana ulaşıyorsunuz. Instagram'dan, tanıdıklarından, eşinizden, dostunuzdan bana ulaşın. Ben size gerekli bilgileri ileteceğim. Bayram mesajı, Kurban Bayramı. Evet, görüşmek üzere. Bay bay. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Of, güzel anam. Of, Allah toprağını bol eylesin. Sevgili yengim, yengime, oğluna armağan ediyor bu şarkıyı. Arda Rengi'ne.

zamanda yüzümü tıraştım. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken derece. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca acı verdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'a düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem Alaşafağında ülkemin yıldız ışınmak varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duygusu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı aslında boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef kakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok.

0: Duvarları kanatırcasına tırnağım da şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekleme anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım. Koynunda çiçekler, çiçekler içinde bir...
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

adam gibisi ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda uysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşınla. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum,

Kalelerin en zayıf olduğu yer neresidir bilir misin? Kapılarıdır. Kaleler oradan düşer. Ağaçların en güçsüz olduğu yer, güneşi en az gördüğü yerdir. Ağaçlar oradan kırılır. İnsanın da en savunmasız yeri kalbidir. En kolay oradan girilir. Yanlış insan girdi mi vay haline. Kale olsan düşersin. Duvar olsan çökersin. Ağaç olsan kırılırsın. O yüzden oradan kimin gireceğine dikkat et.

harcadığın zamanı at aşağı. Verdiğin emeği at. Hatıralarını at. İçini at. Hatta içindekini bile at. Ama sonra ayrıl oradan. Eğer şimdi ayrılmazsan yarın kavuşacaksın.

Hayırda da şer olmaz mı beyler? Önce gün sayarsın, sonra seneler. Kendinden bilir. Bin kısmet gelse gönlünü kuşatmaya, alışırsın yalnızlıkla baş etmeye. Eda gözü, et

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.
1: Neler, neler resmedin sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.